0: Dünyanın seyyar ateistleri diyeceğiz. Fransız şair, yazar ve düşünür Paul Valéry'nin şu sorusu pek manidar ve düşündürücü kıymetli dostlar. İnsan aklı kendisinin ürettiği şeylere hükmedebilecek mi? Modern iletişim teknolojisinin halihazırdaki göz kamaştıran ürünlerinden birisi olan interneti düşündüğümüzde bu soruya olumlu cevap verebilmek pek mümkün gözükmüyor. Sayısız bilgi kaynakları, sosyal medyaları, web siteleriyle internet ürkütücü bir dipsiz kuyuya benziyor. Ucu bucağı belirsiz bu sanal dünyada sayısız haber, fikir, bilgi, ideoloji, inanç, kavram, sembol, söylem, resim, fotoğraf ve daha pek çok şey herhangi bir sınır, mekan, zaman ve kural tanımaksızın oradan oraya sürekli seyahat ediyor. Hem de milyonlarca, milyarlarca kez. Bütün her şey bir göz açıp kapama mesafesinde olup bitiyor. İnternetin günümüz dünyasında insanların duygularını, düşüncelerini, davranış kalıplarını, değer yargılarını, sosyal ilişkilerini, tüketim alışkanlıklarını ve hatta gelecek tasarımlarını derinden etkileyen ve dönüştüren önemli unsurlardan biri olduğunda şüphe yok. Günümüz 24 saatinin büyük bir kısmını sanal internet ortamında gezinmekle geçiren milyonlarca bağımlı insan var ve bunların önemli bir kısmı sırf internet yüzünden yeme içme uyuma gibi temel ihtiyaçlarından vazgeçebiliyor. Onlarınki Fransız bir sosyologun tam teşhisiyle bir içine gömülme halidir. İnternetin girdabına kapılan bu fertler kendilerini, ailelerine, çevrelerine kapatıp hırçın ve asosyal bireylere dönüşebiliyorlar. Haliyle bu esnada çeşitli bedensel ve zihinsel hastalıklara da düçar olabiliyorlar. Bu kişiler sanal dünyanın esirleridir. Gerçek dünyanın özgür öznesi olma ülküsünden feragat etmiş, gerçek kimliğini, benliğini ve iradesini kaptırmış, kendilerine giydirilmiş sahte kisvelerle sanallığın illüzyondan ibaret, aldatıcı, uçsuz bucaksız, hakikatten yoksun evreninde kaybolmuş zavallılardır kıymetli dostlar. İyi, güzel, faydalı, verimli şeylerle birlikte internette kötü, çirkin, zararlı ve hatta tüyler ürperten malzemenin de boy göstermesi bu sanal dünyanın dizginlenemez karakterini de açıkça gösteriyor. Akla gelebilecek her türlü düşünce, hareket ve oluşumun internet üzerinden kendini rahatça ifade etme imkan ve özgürlüğü var. Tabiatıyla inançsızlığın farklı tonlarını temsil eden ne kadar kişi, topluluk ya da kurum varsa onlar da bu teknolojik imkandan özgürce yararlanıyorlar. Eskiden toplumsal baskılar sebebiyle inkarcılıklarını gizleme ihtiyacı hissedenler bugün internet sayesinde fikirlerini rahatça ifade edebiliyorlar. Küresel ölçekte internet üzerinden faaliyet gösteren binlerce bilinçli ateist kişi ve topluluk var. Bunlar oluşturdukları internet web siteleri, forumları ve blogları aracılığıyla, ayrıca yardım kuruluşlarıyla fikirlerini sadece ifade etmiyorlar, aynı zamanda propaganda yapıyorlar. Hatta içlerinden bazıları, içlerindeki kemikleşmiş din nefretiyle inancı, inanma ihtiyacını ve duygusunu dünya gençliğinin beyinlerinden, kalplerinden sökmek için aktif çaba sergiliyorlar. Diğer taraftan bizler, çocuklarımızın gayet saf ve masum biçimde internette sörf yaptıklarını düşünebiliyoruz. Ancak aynı sanal ortamda ateist fikirlerini yaymak için çocuklarımızın saf, masum, sanal gezilerini birer av şölenine dönüştürmek için ellerini ovuşturan seyyar ateistlerin de dolandıklarını unutmayalım. Şimdi İngiliz ateist yazar Christopher Hitchens'ın seyyar ateist kavramını internette gezinen bilinçli ve aktif ateistler için kullanmak kaydıyla ödünç alıyoruz. Gelin konuya ısınma sedidinde bu bilinçli ve aktif seyyar ateistlerden birine kulak verelim kıymetli dostlar. Diyor ki, ben aktivist bir ateistim. İşimden arta kalan vakitlerde bıkıp usanmadan sosyal medyada gezinmek en büyük zevklerimden biri. Bunu özellikle ilaha inananları yani teistleri avlamak için yapıyorum. Genellikle dini bakımdan sağlam altyapısı olmayanların peşine düşerim. Kişinin nasıl bir altyapıya sahip olduğunu birkaç tuzak sorudan sonra rahatlıkla anlarım. Balık misali oltama takılan bu kişilerle muhabbeti ilerletirim. Sonra sözü dönüp dolaştırıp dine ve ilaha getiririm. avımı köşeye kıstırmak için soruları sürekli ben sorarım. Dinlerin irrasyonel olup insanların korkularından türediğini, hayal mahsulü olduğunu, saçma sapan hurafelerden ve çöl hikayelerinden ibaret olduğunu cümlelerimin aralarına sıkıştırırım. Muhatabımın tepkilerini ölçerim, cevaplarını dikkatle takip ederim. Cümlelerinden bazılarını cımbızlarım. Nerede ve nasıl yanıldığını örneklerle ona açıklarım. Baktım ikna çabalarım kar etmiyor, körü körüne inanmakta ısrarcı, onunla alay ederim. Bazen kendimi tutamadığım olur, hakaretler yağdırırım. Böyle ahmaklara hakaret etmek beni rahatlatıyor. Sonra bırakırım yakasını gider ve başka bir avın peşine düşmek üzere internetin derin sularına dalarım. Evet kıymetli dostlar, modern iletişim teknolojisi, devasa bir yelpazede yer alan her türlü fikrin internet üzerinden arza endam ettiği bir dünyayı ayaklarımızın altına seriyor. İnternet, her çeşit fikrin, ideolojinin serbestçe üretildiği, yayıldığı, propaganda edildiği, birbirleriyle buluştuğu, çarpıştığı, değiş tokuş edildiği sanal bir dünya. Bunun insani, kültürel ve sosyal gelişim açısından katkısı elbette ki göz ardı edilemez. Ama ne var ki her insan icadı gibi internet de insanın kendisi için tahmin edilemez riskler, tehditler ve tehlikeler barındırıyor. Başka bir ifadeyle internet insanı yoldan çıkarma potansiyeli kendinde her zaman var olan bir beşer icadı, an olur ki boyutlarına akıl sır ermez. Nitekim internet aynı zamanda küresel terör organizasyonları içinde son derece hayati ve kullanışlı bir araç değil mi? Teolojik ve akademik araştırmaların ve tartışmaların konusu olan ateizm, internet sayesinde artık günlük hayatta sıkça duyulan kavramlardan biridir. Bugün ateizm, herkesin daha fazla farkına vardığı, bir şekilde duyduğu toplumsal bir inançsızlık hareketinin genel adıdır. Hiç şüphesiz internet, ateistler için bir araya gelme, buluşma, inançsızlık halini açıkça ilan etme hususunda bulunmaz bir fırsattır. İlaveten internet, ateistlerin birbirlerine destek vermelerini, moral, motivasyon aşılamalarını temin açısından fevkalade önemli bir işleve sahiptir. Kıymetli Diyanet Radyo dostları, bu şekilde bugünlük programımızı burada noktalıyoruz. Gelecek programımızda yeni ateistlerden, yeni ateizmden bahsedeceğiz. Hepinize güzel, mutlu, hayırlı bir gün diliyorum. Hoşça kalın.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

hak şerleri hayra ile, zannetme ki gayra ile, Arif anım seyre ile, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl, tevhiz et ve rahat bul, sabreyle ve razı ol. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir işi murad etme, olduysa inat etme, Hak'tandır o reddetme. Mevla görelim neyler, neylerse güzel.

yakın olacak işler. Boştur gamı teşmişler. Ol hikmetini işler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Demen için şol şöyle. Yerindedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Hiç kimseye hor bakma, İncitme gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma. Mevla görevim neyler, neylerse güzel eyler. Hoş sabrı cemilimdir, takdiri kefilimdir, Allah ki vekilimdir. Mevla görevim neyler, neylerse güzel eyler. Her dilde onun adı, her canda onun yadı, her kuladır imdadı. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde, derman eder ol derde. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her kuluna her anda, geh kahru geh ihsanda, her anda o bir şanda. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

az ye, az uyu, az iç. Ten mezbelesinden geç, dil gülşenine gel göç. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle, hayranı hak ol söyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her sözde nasihat var, her nesnede zinet var, her işte ganimet var. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her söyleyeni dinle, ol söyleteni anla, hoş eyle kabul canla.

Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Tallahi güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Güzel etmiş.

0: Demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Eğer kavminin seni dışlayacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
1: Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
2: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin.
3: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
1: Demek korkuyorsun. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
3: Yok, hayır, ondan değil.
1: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor, ha? Neden?
3: Tamam, tamam, savaşacağım.
1: Heh, şöyle.
2: Ebu Hazi'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
3: Lütfen acı bana Muhammed. Merhamet diliyorum senden Muhammed, merhamet. Bana da acı, kızlarım için acı. Biliyorum, acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarırım, beni affet, affet.
4: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene. İşinde öfkeli olma. İnsanlara kaba söz söyleme. Kaba söz yakıcı bir alevdir.

Mutlî, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, Ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyin, Ya Muhyin, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, Ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle Ya Rabbi. Ya Hay, Ya Hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya Kayyum, Ya Kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya Vacid, Ya Vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, Ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, Ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, Ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, Ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben
Sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok. Ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder, dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir,
sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle, akıbetimi hayır eyle, kabrimi gülizar eyle, ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Müteal, ya Müteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir.
Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: olma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. O bana yol gösterir.
1: Aa, ne güzel yağmur başladı. Yıldızlar bizi yalnız bırakmadı.
2: Şanslıyız, baksanıza. Göğün yıldızları bizden yana.
1: Böyle konuşmayın. Bu dedikleriniz doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür akıl dışı inançları yasakladı.
3: Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.
4: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Her an can verme zamanıdır. Her an canından bir miktar yokluğa gitmektedir. Ve ömrü tükenmektedir. Senin ömrün bir altın torbaya benzer. Geceyle gündüz de altınları sayan iki kişidir. O iki kişi ömür torbasındaki altınları bilmeden anlamadan sayar dururlar ve yokluğa atarlar. Sonunda ömür torbası boşalır, hayatın anlamı ve nuru kalmaz. Nihayetinde dünya işi de böyledir. İşlerin bitmeden bırakıp gidersin. Dünyadaki işlerin yarım ve ekmeğin de pişmemiş olarak kalır. Mezar yapmak ne taşladır, ne tahtayla, ne de keçeyledir. Lekesiz bir gönülde, kendi iç temizlik aleminde, kendine bir mezar kazman ve Allah'ın zatı büyük varlığı önünde, kendi benliğini, küçük varlığını defnetmen, yok etmen gerekir. Allah yolunda toprak olarak, gama gömülmeden, aşkının mecnunu, güzelliğinin meftunu olman gerektir ki, nefsin onun manevi nefesinden feyz alsın, yardımlar görsün.

Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 29. cüzdeyiz. 29. cüzde mülk, kalem, hakka, meariç, nuh, cin, müzemmil, müddessir, kıyamet, insan ve mürselat surelerinin tamamı bulunmaktadır. Cüzdeki surelerin mesajları, Allah'ın hakimiyetini kabul edin, vahye ve peygambere destek olun, tebliğe sabırla devam edin ve yaklaşan felaket, son olan kıyamete ve sorguya hazır olun şeklindedir. 29. cüzdeki temel konularsa şunlardır. Birinci konu, gerçekler. İlk bölümde bulunan mülk, kalem, hakka ve meariç surelerinin ortak teması, gerçekler yani tevhid, risalet ve ahirettir. Mülk suresinde Allah tek otorite sahibidir ve her şey ona itaat eder. Mesajı verilmekte ve insanların da iradeleriyle teslim olmaları gerektiği anlatılmaktadır. Kalem suresinde bilginin önemi yeminle vurgulandıktan sonra gerçek bilgi olan vahye ve onun tebliğcisi peygambere destek olunması istenmektedir. Aksi takdirde bahçe sahipleri gibi hüsrana düşme tehlikesine dikkat çekilmektedir. Hakka suresinde ise gerçekleşecek büyük felaketten, Hakka'dan haber verilir. Bu surede ahiretteki iki grup insan anlatılır. Kitabı sağından verilen başarılı insanlar ve kitabı solundan verilen başarısız insanlar. Meariç suresinde önceki surede başlayan kıyamet ve ahiret konuları anlatılmaya devam eder. Burada da iki grup insan misali verilir. Hırs, sabırsızlık ve cimrilik gibi zaafları olanlar ve namaz, infak, namus ehli ve güvenilir olan kuvvetliler. 29. cüzde ikinci konuya baktığımızda gerçeklerin tebliği başlığıyla karşılaşıyoruz. İkinci grup surelerin genel teması doğruların ve gerçeklerin insanlara tebliğ edilmesidir. Buradaki sureler Nuh, Cin, Müddessir ve Müzemmil'dir. Nuh suresinde Hazreti Nuh'un tebliğ hayatı anlatılarak bir tebliğcinin sabrı, dua ve istiğfarı bize öğretilir. Cin suresinde Resulullah'ın Hazreti Musa gibi cinlerin de peygamberi olduğu, cinlerin Kur'an'dan etkilenmeleri ve vahiy konusunda şeytanın kendilerini kandırdığını itiraf etmeleri aktarılır. Müzemmil suresinde ise Hazreti Peygamber'in ilk tebliğ çalışması bağlamında sözünün etkili olması için gece teheccüd namazına devam etmesi gerektiği açıklanır. Sonra hiç bırakmadan teheccüde devam eden Hazreti Peygamber ve bazı sahabe-i kiram hicretten sonra inen ayetle tebrik edilir, övülür. Müddessir suresinde de tebliğde devamlılığın esas olduğu ve örtülere bürünüp oturma yerine tebliğ çalışmalarına devam edilmesi gerektiği anlatılır. Tebliğde süreklilik ve sistematik çalışma önemlidir. 29. cüzdeki 3. mesaj başlığı ise insanın serüveni. Bu bölümdeki sureler kıyamet, insan ve mürselattır. Kıyamet suresinde yoğun bir şekilde kıyamet ve diriliş konuları anlatılmaya devam eder. İnsan, Dehr suresinde insanın yaratılışı, dünya ve ahiret hayatı özetlenir. Bu insanın serüvenidir. Önce yokluk, sonra yaratılış, dünyada hidayet veya dalalet, ahirette ise cennet veya cehennem. Bu cüzdeki en son sure ise mürselattır. Burada Allah'ın gücü son defa hatırlatılır. Melekler, rüzgar, yıldızlar, dağlar ve her şeyin sonu olan kıyamet. 29. cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızın sonuna geldik. Yarın 30. cüzde görüşmek üzere. Cenab-ı Hakk'a emanet olun.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi dokuzuncu cüz.

Mülk Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah aşkındır, cömerttir ve onun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan göz, aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri.

Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Şöyle cevap verirler. Evet, doğrusu bize bir uyarıcı, peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şeyi göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin ister açığa vurun, unutmayın ki o kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için. Ama unutmayın ki dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız yeryüzü altüst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de dinimi asılsız saymışlardı. Ama verdiğim cezada nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapaya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar sadece derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kim? Hayır, onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden yüzüstü sürünen mi hedefe erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlüyseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Bense sadece açık bir uyarıcıyım. Ama O'nu yakından gördükleri zaman, İnkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki, beni ve beraberimdekileri Allah yok eder veya bizi esirgerse, söyler misiniz inkarcıları yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, o Rahman'dır, biz ona iman etmiş ve ona güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Bir de şunu sor, suyunuz çekiliverse size yerden kaynayan suyu kim getirebilir? Kalem Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Kaleme ve yazanların onunla yazdıklarını andolsun ki, sen Rabbinin lütfu sayesinde asla deli değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir ödül vardır. Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin. Aranızdan hanginizin aklı bozuk olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Doğrusu yolundan sapan kimseyi en iyi bilen Rabbindir. Hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur. Şu halde seni yalancılıkla itham edenlere boyun eğme. İstedikleri şudur. Sen taviz veresin ki onlar da taviz versinler. Olur olmaz yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp iğneleyen, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günahkar, huysuz ve kaba, üstelik karakteri bozuk kimselere serveti ve çocukları var diye sakın boyun eğme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman
öncekilerin masalları der. Yakında onun alnına cehennemlik damgasını vuracağız. Biz vaktiyle şu bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara da bela verdik. Hani bahçe sahipleri Allah izin verirse gibi bir kayıt koymaksızın sabah erkenden bahçenin mahsulünü kesinlikle devşireceklerine yemin etmişlerdi. Fakat onlar uykudayken Rabbin tarafından gelen kuşatıcı bir afet bahçeyi sarıverdi de bahçe kesilip kurumuş gibi oldu. Sabahleyin birbirlerine şöyle seslendiler: "Eğer devşirecekseniz erkenden tarlanızın başına gidin." Derken yola koyuldular. Birbirlerine şöyle fısıldıyorlardı: "Aman bugün orada hiçbir yoksul yanımıza sokulmasın." Amaçlarını planladıkları gibi gerçekleştirmek üzere erkenden yola düşüp gittiler. Bahçeyi gördüklerinde ise "Herhalde yanlış yere gelmişiz, yok yok ürünü kaybetmişiz" dediler. İçlerinden aklı başında olan biri şöyle dedi: "Ben size Allah'ın yüceliğini dile getirmelisiniz dememiş miydim?" Şöyle cevap verdiler: "Rabbimizin şanı yücedir. Doğrusu biz haksızlık etmişiz." Ardından birbirlerini kınamaya başladılar. "Yazıklar olsun bize" dediler. "Gerçekten biz azmış ve sapmıştık. Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Biz Rabbimizden bunu diliyoruz." İşte ceza budur. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah'a itaatsizlikten sakınanlar için Rableri katında nimetlerle dolu cennetler vardır. Öyle ya, emrimize boyun eğenleri o günahkarlarla bir mi tutacağız? Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz? Yoksa elinizde okuduğunuz bir kitap var da orada istediğinizin sizin olacağı mı yazılı? Yoksa neye hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye tarafımızdan lehinize verilmiş kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var? Sor onlara, içlerinden kim buna kefil oluyor? Yoksa onların kendilerine akıl veren ortakları mı var? Doğru söylüyorlarsa hadi getirsinler ortaklarını. O büyük korku ve dehşet günü gelip de secdeye çağrıldıklarında bunu yapamazlar. O sırada gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır. Halbuki onlar yapabilecek durumdayken de secdeye çağrılmışlardı. "Sen bu sözü yalan sayanı bana bırak. Biz onları bilemeyecekleri bir şekilde yavaş yavaş azaba doğru çekeceğiz. Onlara mühlet veriyorum ama benim planım çok sağlamdır. Yoksa sanki sen onlardan bir ücret istiyorsun da bunun ağırlığı altında kalmaktan mı çekiniyorlar? Yahut gayb bilgisine sahipler de oradan mı alıp yazıyorlar? Sen Rabbinin hükmüne sabret. Balığın yuttuğu Yunus gibi olma. Hani o öfkeli bir halde bağırıp çağırmıştı. Rabbinin lütfu imdadına yetişmeseydi, o mutlaka kınanmayı hak etmiş olarak ıssız bir sahaya atılacaktı. Fakat Rabbi onu seçip salihlerden eyledi. O inkarcılar Kur'an'ı işittikleri zaman seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar, şüphe yok o bir delidir derler. Oysa Kur'an, alemler için öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gerçekleşecek büyük olay kıyamet. Nedir o büyük olay? O büyük olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad kapılarını çalacak felaketi asılsız saymışlardı. Semud kavmi çok şiddetli bir depremle helak edildi. Ad halkı ise dehşetli bir kasırgayla yok ediliverdi. Allah o kasırgayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerlerine gönderdi. Öyle ki orada bulunsaydın, o kavmi devrilmiş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen şehirler halkı hep o günahı işlediler. Rablerinin elçisine karşı geldiler. O da onları amansız bir şekilde yakalayıp cezalandırdı. Bir zamanlar sular coştuğu vakit sizi gemide kuşkusuz biz taşıdık. Bunu sizin için ibretli bir ders olsun ve kulaklardan hiç çıkmasın diye yaptık.
Sura bir defa üflendiğinde yeryüzü ve dağlar yerlerinden sökülüp birbirlerine bir defa çarptırılarak darmadağın edildiğinde işte o gün olacak olur. Gök yarılır, o gün bütün bunların düzeni çökmüştür. Melekler göklerin etrafındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde olan 8 melek yüklenir. O gün hesaba çekilirsiniz. Size ait hiçbir sır gizli kalmaz. Kitabı sağ tarafından verilen kimse der ki, alın kitabımı okuyun, doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımı zaten bekliyordum. Artık o hoşnut olacağı bir hayat içindedir. Meyveleri kolayca devşirilebilir yüce bir cennettedir. Onlara geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık olarak afiyetle yiyin için denir. Kitabı sol tarafından verilene gelince o keşke der, bana kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölümüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiç fayda sağlamadı. Güç ve saltanatım elimden çıkıp gitti. Ve şöyle emredilir, onu yakalayıp bağlayın, sonra onu alevli ateşe atın, sonra da diğerleriyle birlikte onu 70 arşın uzunluğunda bir zincire dizin. Çünkü o ulu Allah'a iman etmezdi, yoksulu doyurmayı özendirmezdi. Bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu yoktur. Yananların akıntısından başka yiyeceği de yoktur. Onu da günahkarlardan başkası yemez. Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki, Kur'an elbette değerli bir elçinin sözüdür. O bir şair sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz. O bir kahin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz. O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını koparırdık. Hiçbiriniz buna mani olamazdınız. Doğrusu Kur'an takva sahipleri için bir öğüttür. İçinizde onu yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz. Muhakkak o kâfirler için de derin bir pişmanlık sebebidir. O gerçekten kesin bilginin kendisidir. Şu halde ulu Rabbinin adını noksanlıklardan tenzih et. Me'ariç Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birisi, huzuruna yükselmenin birçok yolu bulunan Allah katından inkârcılar için gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabın gelmesini istedi. Melekler ve ruh ona miktarı 50.000 yıl olan bir günde yükselip çıkar. Şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar o azabı ihtimalden uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görmekteyiz. O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yüne döner. Dost, dostunun halini sormaz olur. Halbuki birbirlerine gösterilirler. Günahkar kişi, o günün azabı karşısında ister ki, oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa herkesi fidye olarak versin de kendisini kurtarsın. Fakat ne mümkün. Bilinmeli ki o cehennem alev alev yanan, derileri kavurup soyan bir ateştir. Hak'tan yüz çevirip uzaklaşmak isteyeni ve mal toplayıp üstüne oturanı kendine çağırır. Gerçekten insan pek tahammülsüz bir tabiatta yaratılmıştır. Başına bir fenalık geldi mi sızlanır durur. Ama ona bir nimet nasip olursa kendisinden başkasını yararlandırmaz. Ancak namaz kılanlar başka. Namazlarını devamlı kılanlar. İsteyene ve yoksun kalmışa mallarından belli bir hak tanıyanlar. Hesap gününün doğruluğuna inananlar. Rablerinin azabından çekinenler ki Rablerinin azabı karşısında asla güven içinde olunamaz. İffetlerini koruyanlar ki eşleri ve cariyeleri bunun dışında olup bundan dolayı kınanmazlar. Ama kim bunun ötesine geçmeye kalkışırsa böyleleri sınırı aşanların ta kendileridir. Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, şahitliklerini dosdoğru yapan

olanlar, namazlarının gereklerini titizlikle yerine getirenler, işte bunlar cennetlerde ağırlanırlar. O inkarcılara ne oluyor ki, inkar veya alay etmek için grup grup sağdan soldan sana doğru koşuyorlar. Üstelik bir de onlardan her biri nimetler cennetine yerleştirileceğini mi umuyor? Asla, biz onları şu bildikleri şeyden yaratmışızdır. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Kimse bizim önümüze geçemez. Bırak onları, kendilerine geleceği hususunda uyarıldıkları güne ulaşıncaya kadar boş şeylere dalıp oyalana dursunlar. O gün onlar bir hedefe çabucak varmak istercesine süratle kabirlerinden çıkarlar. O sırada gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır. İşte başlarına geleceği konusunda uyarıldıkları gün, o gündür. Nuh Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi: ey kavmim, şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez, keşke bilseydiniz. Nuh, Rabbim dedi: doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim çağrım sadece kaçışlarını arttırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin, o çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin. Size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz Allah yedi göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki, onda geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz. Nuh, Rabbim dedi: doğrusu bunlar beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını artırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. İnsanlara dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın, hele Veyt'ten, Süva'dan, Yegus'tan, Yevuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Gerçekten de birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır. Sonunda günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. Nuh, Rabbim dedi: yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi sağ bırakma. Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar ve sadece günahkar, nankör nesiller yetiştirirler. Rabbim, beni, annemi, babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimleri ise daima helak et. Cin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu: biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz insanların ve cinlerin
Allah hakkında asla gerçek dışı şeyler söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Tıpkı sizin sandığınız gibi, onlar da Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz cinler göğü yokladık, onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne de azıp sapmaktan korkar. Aramızda ilahi emirlere boyun eğenler var. Ama hak yoldan sapanlarımız da var. Boyun eğenler doğru yolu hedeflemişlerdir. Hak yoldan sapanlarsa cehennemin yakıtı olmuşlardır. Eğer kullarımız hak yolda dosdoğru yürürlerse kendilerini içinde denemek üzere nimetlere boğarız. Kim de Rabbini anmaktan yüz çevirirse Allah onu gitgide artan bir azaba uğratır. Mescitler yalnız Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte başkasına da tapmayın. Allah'ın kulu ona ibadet etmek üzere kalktığında üstüne çıkarcasına etrafına üşüşüyorlar. De ki, ben kendisine hiç kimseyi ortak koşmaksızın yalnız Rabbime yakarıp kulluk ederim. De ki, doğrusu ben size ne zarar verme ne de istikametinizi düzeltme gücüne sahibim. Şunu da söyle, şüphe yok ki Allah'ın dinini tebliğ edip gönderdiklerini yerine ulaştırmadıkça beni de Allah'a karşı kimse koruyamaz. Ondan başka sığınılacak kimse de bulamam. Artık Allah'a ve Resulüne isyan edenler bilsinler ki içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi onları beklemektedir. Sonunda tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman kimin yardımcılarının daha güçsüz ve sayıca daha az olduğunu anlayacaklar. De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar, bilemem. Gaybı O bilir, gizlesini kimseye açmaz. Ancak elçi olarak seçtiği başka. Allah, bu elçilerin her türlü durumlarını ilmiyle kuşattığı ve her şeyin sayısını belirlediği halde, Rablerinin mesajlarını tebliğ ettiklerini ortaya çıkarmak için onların önlerinden ve arkalarından gözcüler gönderir. Müzzemmil Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen! Geceliğin birazı dışında namaza kalk. Gecenin yarısında bu vakti biraz öne veya biraz ileri de alabilirsin. Kur'an'ı tane tane hakkını vererek oku. Doğrusu biz sana taşınması zor bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece vakti etki ve uyum yönünden daha uygun ve sözün zihne yerleşmesi bakımından daha elverişlidir. Gündüz vakti ise senin için yoğun bir koşuşturma durumu vardır. Rabbinin adını an, bütün varlığında ona yönel. Doğunun da batının da Rabbi O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız ona güvenip sığın. Onların söylediklerine katlan ve uygun bir şekilde onlardan uzaklaş. Nimet içinde yüzen o yalancıları bana bırak ve onlara biraz süre tanı. Kuşkusuz katımızda onlar için prangalar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek, elem verici bir azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar savrulan kum yığınları halini alır. Doğrusu Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi size de hakkınızda tanık olacak bir peygamber gönderdik. Firavun o peygambere karşı çıkmış
biz de onu ağır bir şekilde cezalandırmıştık. Siz de inkarda direnirseniz, çocukları ihtiyarlatan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? O gün gökler paramparça olacak. Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelecektir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine ulaştıracak bir yol tutar. Senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını, üçte birini ibadetle geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir grubun da böyle yaptığını Rabbin elbette bilir. Gece ve gündüzü belirleyen ancak Allah'tır. O sizin istenen vakti tespit edemeyeceğinizi bilmektedir. Bu yüzden de sizi bağışlamıştır. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki içinizde hastalar bulunacak. Bir kısmınız Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde yol tepecek. Diğerleri de Allah yolunda çarpışacaktır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekatı ödeyin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik hazırlarsanız, Allah katında onu bulursunuz. İşte bu daha iyidir ve mükafatı daha büyüktür. Allah'tan bağışlanmayı dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Müddessir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen, kalk ve uyar. Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir. Elbiseni tertemiz tut. Her türlü pislikten uzak dur. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sura üflendiği zaman, işte o gün zorlu bir gündür. İnkarcılar için hiç de kolay olmayan bir gündür. Yarattığım o şahsı cezalandırmak üzere tek başına bana bırak. Kendisine geniş bir servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, önüne nimetleri serdikçe serdiğim, arkasından daha fazla vermemi bekleyen kişiyi. Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o ayetlerimize karşı inatla direnmektedir. Ben de onu sarp bir yokuşa süreceğim. O düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Kahrolası, ne biçim ölçtü, biçti. Sonra kahrolası, ne biçim ölçtü, biçti. Sonra baktı, sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda sırtını dönüp gitti ve kibrine yenildi. Bu dedi, olsa olsa eskilerden nakledilmiş bir sihirdir. Bu insan sözünden başka bir şey değildir. Ben onu sekara, cehenneme sokacağım. Sen bilir misin sekar nedir? Bitirir ama yok olmaya da bırakmaz. İnsanları kavurur. Orada 19 görevli vardır. Biz cehennemin işlerine bakmakla yalnız melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkar edenler için sadece bir imtihan vesilesi yaptık ki, böylelikle kendilerine kitap verilenler kesin bilgi edinsinler, inananların imanı artsın. Kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlar ve inkarcılar da Allah bu sayı misaliyle ne demek istemiş olabilir desinler. İşte Allah böylece dilediğini sapkınlıkta bırakır, dilediğine de doğru yolu gösterir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. İşte bu insanlık için sadece bir öğüttür. Hayır, hayır, öğüt almazlar. Aya andolsun, dönüp gitmekte olan geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o cehennem, insanlar için sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için uyarıcı büyük cezalardan biridir. Her nefis, yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir. Ancak hakkın ve erdemin tarafında olanlar başka. Onlar cennetlerdedir. Günahkarlar hakkında birbirlerine sorular sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Günaha dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Ceza gününü de asılsız sayıyorduk. Sonunda bize ölüm gelip çattı.
Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez.

Böyleyken onlara ne oluyor ki adeta aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar? Uyarıcılardan öğüt almak yerine onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler, ilahi vahiy verilmesini istiyor. Hayır, aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Asla, ama bilsinler ki bu gerçekten bir öğüttür, uyarıdır. Dileyen ondan öğüt alır ve Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da odur, mağfiret sahibi de odur. Kıyamet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sandıkları gibi değil, kıyamet gününe yemin ederim, öyle değil, kendini kınayan nefse yemin ederim. İnsan kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, parmaklarına varıncaya kadar yeniden yapmaya gücümüz yeter. Fakat insanoğlu önündeki zaman içinde de günah işlemeye bugünden istekli durur. Kıyamet günü ne zamanmış diye soruyor. Göz dehşetle açıldığı, ay tutulduğu, güneşle ay birleştirildiği zaman, işte o gün insan kaçacak yer var mı diyecektir. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yaptığı ve yapmadığı her şey hakkında bilgi verilecektir. Artık insan mazeretlerini sayıp dökse de kendisine kendisi tanıktır. Onu zihnine bir an önce kaydetmek için okumada acele etme. Onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir. O halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu anlatmak elbette bize aittir. Hayır ey insanlar, doğrusu siz çabucak gelip geçeni seviyorsunuz. Ahireti ise bir yana bırakıyorsunuz. Oysa o gün bir kısım yüzler Rablerine bakarak mutlulukla parıldayacak. Bir kısım yüzlerse o gün insanın belini kıracak bir felaketi sezerek sararıp solacaktır. Hayır, artık çok geç. Can boğaza gelip dayandığında, yok mu bir şifacı dendiğinde, hasta bunun beklenen ayrılış olduğunu anladığında ve bacaklar birbirine dolaştığında, işte o gün sevk edilen yer sadece Rabbinin huzurudur. Vaktiyle o Hakk'a inanmamış, namazda kılmamıştı. Aksine inkar etmiş, Hak'tan yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata sata yürüyüp yandaşlarına gitmişti. Ey insan! Acı sonun yaklaştıkça yaklaşıyor. Evet, o sana yaklaştıkça yaklaşıyor. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? O akıtılan meniden bir damlacık sperm değil miydi? Sonra o alaka, asılıp tutulan zigot olmuş derken Allah onu yaratıp şekillendirmiş. Ondan iki eşi, erkek ve dişiyi yaratmıştır. Peki bütün bunları yapan ölüleri diriltemez mi? İnsan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki insanın yaratılış tarihinde onun henüz anılan bir şeyi olmadığı bir dönem gelip geçmiştir. Hakikatte biz insanı katışık bir nutfeden yarattık. İmtihan edelim diye onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden olur, isterse nankör. Ama biz inkarcılar için zincirler, halkalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır. İyilerse içindekine güzel koku katılmış bir kadehten içecekler. Bir su kaynağı ki Allah'ın has kulları istedikleri yerlere akıtarak ondan bol bol içerler. Onlar verdikleri sözü yerine getirirler ve dehşeti her yerde hissedilen bir günden korkarlar. Onlar kendileri yemek istedikleri halde yiyeceği yoksula, yetime ve esire ikram ederler. Ve şöyle derler: biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz dehşetli, çetin bir günde Rabbimizden korkarız. Bu tutumları sebebiyle Allah onları o günün dehşetinden korur, yüzlerine aydınlık, gönüllerine sürur verir.

etrafa saçılmış inciler sanırsın. Orada etrafa göz gezdirdiğinde benzersiz nimetler ve muhteşem bir saltanat görürsün. Oradakilerin üzerlerinde yeşil renkli, ince ve kalın ipek elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek verir. Bunlar sizin ödülünüzdür. Çabanız boşa gitmemiştir. Kur'an'ı sana biz, evet biz vahyederek indirdik. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et. Şu insanlar geçici dünyayı seviyorlar. İleride kendilerini bekleyen zor günü ise umursamıyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini de getiririz. Şüphesiz ki bunlar birer öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Ancak Allah'ın bir şeyi dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun birbiri ardından gönderilenlere, fırtına olup esenlere, yaydıkça yayanlara, hakla batılı birbirinden iyice ayıranlara, mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere, ki size vaad olunan şey mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğünde, gök yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda, peygamberlere toplantı vakti bildirildiğinde, bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? Ayrım gününe. Ayrım gününün ne olduğunu bilir misin? Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Öncekileri helak etmedik mi? Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Ölçüleri biz koyduk. Ne de güzel ölçmüşüzdür. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekan yapmadık mı? Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Hadi yalan saydığınız azaba doğru ilerleyin. Korumayan, ateşe karşı da bir faydası dokunmayan üç parçalı bir gölgeye doğru yol alın. O kütükler kadar, koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar. Zamanı geçtiği için kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. İşte bu ayrım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir planınız varsa hadi bana karşı uygulayın planınızı. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Şüphe yok ki takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin için. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Siz de dünyada yiyin için biraz daha faydalanın. Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde eğilmiyorlar. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 14 Ekim 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 3 Cemaziyel Evvel 1448. Rumi takvime göre 1 Teşrine Evvel 1442. Tarihte bugün, Orta Güz başlangıcı. Arka sayfa, günün konusu. Ayet ve hadislerde münafıklık alametleri. Münafık, vahye muhatap olan fakat inkarlarını gizleyen ve kendini inanmış gibi gösteren kimselere denir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı ve inananları aldatmaya çalışmak, iki yüzlü olmak, zaaflarına yenik olmak, müminlere karşı kin ve nefret beslemek, müminlerin sıkıntıya düşmesini istemek, menfaatperestlik, cimrilik, kötülüğü emredip iyiliği yasaklamak münafıklık özellikleri arasında zikredilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de emaneti hıyanet etmeyi, yalan söylemeyi, sözünde durmamayı ve husumet sırasında doğruluktan ayrılmayı münafıklık özellikleri olarak belirtmiş, bunlardan uzak durulmasını istemiştir. Ayetler, hadisler ve Medine dönemindeki yaşananlardan hareketle münafıkların kendine güveni olmayan, aidiyet bilincinden yoksun bir karaktere sahip oldukları söylenebilir. Ayrıca ayetlerde münafıklardan bahsedilirken isim zikredilmeyip özellikler üzerinde durulması, hangi zaman ve zeminde olursa olsun nifak özellikleri taşıyanlara bunlardan kurtulmaları gerektiği mesajını vermektedir. Bir ayet. Erkeğiyle kadınıyla münafıklar birbirine benzer. Kötülüğü özendirip iyiliği engellerler. Hayır için harcamaya elleri varmaz. Tevbe suresi 67. ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Hadi yeni bir gün.
1: 5 dakika daha lütfen.
0: Okul servisi beklemez ama.
2: Radyoyu açayım mı?
0: Aç. Bakalım bugün gündemde neler var.
3: Güne başlarken.

0: Sabah trafiği. Neyse, haberleri dinleyin bari.
1: Günaydın. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz.
2: Bugün hangi sınav vardı?
3: Sınavdan önce şu sergiyi konuşuyorlardı ya.
2: Kültür sanat bölümü mü?
3: Evet, dün dinledim. Çok güzel anlattılar.
1: Kültürden sanata, kitaptan sinemaya, hayatın içinden konularla güne devam ediyoruz.
2: Günaydın. Bugünün konusu hakkında benim de söyleyeceklerim var.
1: Elbette efendim, sizi dinliyoruz.
4: Anne, kim konuşuyor?
1: Bizim gibi güne başlayan insanlar.
4: Bizi de duyuyorlar mı?
1: Mesaj gönderirsen duyarlar.
4: O zaman ben de göndereceğim.
1: Bazen bir haberle, bazen bir soruyla, bazen bir kitapla, bir sanat eseriyle, bazen de gönle dokunan bir ezgiyle başlar gün.
5: Aynı şehirde, farklı yollarda, farklı telaşlarda aynı sabaha uyandık. Ve kalbimiz burada buluşuyor. Güne başlarken, günün bereketiyle birlikteyiz. Güne başlarken. Hazırlayan ve sunan Zahide Ülkü Bakiler.

efendim, günün bereketiyle karşınızdayız. Yeni bir günden bütün dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir sabah temenni ediyoruz. Neredeyse Ekim ayını yarıladık. Bugün 14 Ekim 2026 Çarşamba. Haftayı da mesai bakımından yarılamış sayılırız. Şu anda mesaiye gitmek üzere yollarda olan, okula ulaşmak için trafikte seyreden, şehirler arası yolculuk yapan bütün dinleyicilerimize hayırlı, güzel yolculuklar temenni ediyoruz efendim. Dikkat diyelim, Türkiye'nin genelinde Ankara'da, İstanbul'da yağmur var. Büyük şehirlerde yağmur olduğunda malum ciddi bir trafik problemi ile de karşı karşıya kalabiliyoruz. Sürüşe dikkat etmek lazım ve bu havalarda ufak tefek dikkatsizlikler bazen kazalara yol açabiliyor. Allah muhafaza etsin diyelim. Sağ salim gideceğimiz yerlere ulaşmayı dileyelim ve Türkiye'nin, dünyanın gündemine bakmadan önce güzel bir eserle güne başlayalım Diyanet Radyo'da. Hemen hatırlatalım efendim, 0533 013 80 90 Diyanet Radyo WhatsApp mesaj hattı. Buradan bize ulaşabilirsiniz. Güzel bir eserin ardından Türkiye ve dünya gündemine bakacağız ve saat 9.30'u gösterinceye dek bu mikrofonda sizlerle olacağız.

0: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Evet efendim, güne nasıl başlıyoruz? Türkiye ve dünya gündeminden gelişmeleri sizlerle paylaşarak güne merhaba diyoruz, günaydın diyoruz. Yeni bir güne, yeni bir hayata belki de. Her gün bize ikram edilen aslında müthiş bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirmek nasip olsun diyelim ve dönelim gündemimize. Gazetelere yansıyan haberlere bakıyoruz. Bir önceki günde neler yaşandı ve bu yaşananlar Türkiye gündemini belirleyen, dünya gündemine damgasını vuran hadiseler günlük ulusal gazetelere ne şekilde yansıdı? Onları paylaşıyoruz. İlk haberimizin başlığı Riyad'a tam destek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Veliaht Prens Selman'la görüştü. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını vurgulayarak önümüzdeki süreçte de Suudi Arabistan'ın yanında olacağız mesajını verdi. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadıklarını belirtirken, hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan, önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatırlayacaksınız, biz de programımızda bahsetmiştik. Pazartesi günü kabine toplantısının ardından bir açıklama yapmıştı ve burada Husiler tarafından Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na hedef alan saldırıları güçlü biçimde lanetlediklerini ifade etmiş. Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili NATO'da olduğu gibi Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki faaliyetlerde ulusal mevzuatımız temelinde yürütülecektir demişti. Anlaşmanın iç onay işlemlerinin tamamlanması için önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sevkine yönelik çalışmalar sürüyor. Türkiye'nin duruşu, hassasiyetleri ve savunduğu ilkeler bellidir. Biz hadiselere etnik ve mezhebi bir mercekten asla bakmıyoruz. Bölgemizin tamamından barışın ve istikrarın hakim olmasını istiyoruz. Bundan sonra da bölgesel sahiplenme temelinde barışı savunmaya, barış için gayret göstermeye devam edeceğiz demişti yaptığı açıklamasında. Ve haber şöyle devam ediyor, bunu da paylaşalım. 5 büyükelçiden güven mektubu geldi. Hindistan, Mali, Hollanda, El Salvador ve Nijerya büyükelçileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektuplarını takdim ettiler. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende sırasıyla Hindistan Büyükelçisi, Mali Büyükelçisi, Hollanda Büyükelçisi, El Salvador ve Nijerya Büyükelçileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçilik mensuplarını ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler Erdoğan'la hatıra fotoğrafı çektirdi ve daha sonra büyükelçilerle ayrı bir görüşme yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Efendim, gündeme ilişkin Devlet Bahçeli'den de bir açıklama gelmişti. Suudi Arabistan'a askeri destek verilmesi gerektiğinden bahsetmişti. Huzur ve istikrarı hedef aldığından söz ediyordu. Mekke İttifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır dedi ve İslam dünyası bir bütün olmalı mesajı verdi. Temennimiz Husilerin saldırılarına derhal son vermesi, Yemen'de kalıcı bir siyasi çözümün tesis edilmesi ve bölgesel ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesidir. Mezhep farklılıklarını çatışmanın gerekçesi haline getiren, Müslüman toplumları birbirine düşüren ve bölgenin kaynaklarını savaşlarda tüketenlere, nifak tohumları ekenlere, kardeş kavgası çıksın diye Tel Aviv'de el ovuşturanlara karşı müşterek bir duruş sergilenmelidir. İslam dünyası bir ve bütün olmalı, kardeş kavgası derhal son bulmalıdır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından belli bölümlerdi. Devam edeceğiz programımıza. Saatimiz 7.13'ü gösteriyor. Diyanet Radyo'yu dinliyorsunuz. Güne başlarken programında sabah saat 7'de merhaba diyoruz. Ve bu merhabanın ardından Türkiye Dünya gündemine bakarken sizlerden gelen mesajlara da uzanıyoruz. Az sonra ilk mesajlarımıza biz de merhaba diyelim. Güne dair kimler neler paylaşmış bakalım. Sabahın bu erken saatlerinde kulak vereceğiz. 0533 013 8090 efendim, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp mesaj hattımız.

0: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Evet efendim, mesajlarımıza dönüp bakalım. WhatsApp hattımıza kimler nereden ulaşmış, hangi dualarını, dileklerini, temennilerini, hayata dair görüşlerini bizlerle paylaşıyorlar. İlk mesajımız Isparta'dan Ahmet Soylu Bey'den geliyor. Yağmurun ince ince yağdığı bu güzel bereketli Isparta sabahından tüm Türkiye'ye, cennet vatanımıza selam olsun demiş dinleyicimiz. Allah'a emanet olun diye de bitirmiş mesajını. Amin efendim cümlemiz inşallah. Bir diğer dinleyenimiz selamlarını gönderiyor. Aleyküm selam. Şırnak'tan Mahmut Bey, bir İmam Hatipli ve 3 İmam Hatipli çocuk babası olarak 13-21 Ekim İmam Hatipliler Haftası'nı tebrik ediyorum demiş ve bir düşüncesini paylaşmış. İmam Hatip öğrencilerinin hallerine bakıp da eskiden daha iyiydi diyenlere katılmıyorum. İmam Hatip öğrencilerinin önemli bir kısmı okul bitince İmam Hatipli oluyorlar. Çünkü okul yıllarında kalplerine ekilen tohum okuldan sonra filizleniyor demiş. Teşekkür ederiz efendim güzel dilekleriniz için de. Rize'den hayırlı sabahlar diyor Zeynep Hanım. Allah rahmeti, bereketi Allah'ın bütün İslam aleminin üzerine olsun. Sıradaki eseri Diyanet Radyo çalışanlarına armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. İyi sabahlar diyen bir diğer dinleyicimiz Bilecik'ten yazdığını söylüyor. Şu anda yolda seyrediyoruz sizi. Çocuklarımızla birlikte şehir dışı yolculuğu yapıyoruz demiş. Dualarınızı esirgemeyin diyor. Allah hayırlı güzel şekilde inşallah gideceğiniz yere ulaşmayı nasip etsin. Şu an seyahat eden bütün yolcularımıza da sizin nezdinizde hayırlı yolculuklar dileyelim. İstanbul'dan Başakşehir'den Bayram Bey, hayırlı programlar, hayırlı sabahlar. Diyanet Radyo'yu her sabah ve her gün severek dinliyoruz diyor. Çok teşekkür ederiz efendim. İstanbul Fatih'ten, İstanbul bu sabah yoğun. Yağmur bize bereket getirdi, sonbaharı sevenlerdenim demiş. Güzel bir sonbahar ve kış diliyorum. Bereket ve bolluk ülkemizin üzerine olsun inşallah diyor dinleyicimiz. Amin diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj hattımız efendim. Devam edeceğiz programımıza. Güzel bir eser dinleyeceğiz. Ardından Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri görmeyi sürdüreceğiz. Sıradaki haberimizin başlığını eserden önce paylaşayım. 43 bin yatırımcıya şu ana dek fon kurulu 6,4 milyar lira ödedi.

0: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Türkiye ve dünya gündemine bakarak programımızı sürdürelim. Diyanet Radyo'yu dinliyorsunuz efendim. Saat 9.30'a dek yayındayız inşallah. Fon kurulu 43 bin yatırımcı

Ya 6,4 milyar lira ödedi. Sıradaki haberimizin başlığı. 5. Fon Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin son durum ve ödeme süreci ele alındı. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklara bağlı ilgili kurum ve kuruluşlar katıldı. İletişim Başkanlığı'nın toplantıya ilişkin paylaşımında yer alan bilgilere göre geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından belli fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödeme yapıldı. 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan fonunda 49 fonunda toplam 34,1 milyar lira tutarındaki tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Bu sürecin tamamlanmasıyla söz konusu 3 şirketin yönettiği toplam 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45.745 kişiye yönelik toplam 40,5 milyar lira tutarındaki aynı ve nakdi tasfiyenin tamamlanması olması öngörülüyor. Öte yandan fon kurulunun önceki toplantılarında alınan kararların hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan kanun teklifi biz de bu programda paylaşmıştık değerli dinleyenler. 9 Ekim 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuştu. Sermaye piyasası kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında sürecin adil, şeffaf ve etkin biçimde yürütülmesini ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını amaçlayan teklifin 14 Ekim 2026 tarihinde yani bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi öngörülüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemindeki teklifin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ilişkin ara ödemelerin de ivedilikle tamamlanması hedefleniyor. Böylece 3 portföy yönetim şirketinin yönettiği 66 fondaki tasfiye sürecinin tamamlanmasının yanı sıra diğer 65 fona yönelik ara ödeme sürecinin de kanuni düzenlemenin ardından hızlandırılması planlanıyor. Evet, bu önemli bir gündem. Türkiye'yi de hakikaten meşgul eden gündemlerden bir tanesiydi. Ve kararlılıkla bu sürecin üzerine gidildiğini biliyoruz. Değerli dinleyenler, devam ediyoruz haberlerimize. Önemli bir gelişme vardı. Batı'da marketlerde hacker korkusu yaşandı. Şu mini haberimizi aktaralım. Ardından mesajlarınıza dönelim hemen. Avrupa'da market soğutma sistemlerine yönelik siber saldırılar gıda güvenliğindeki tehlikeyi gözler önüne serdi diyor haber. Fransa'da tonlarca gıda bozuldu. Hollanda'da dağıtım aksadı. Fabrikalar, soğuk hava depoları ve takip sistemleri de bu anlamda risk altında kaldılar.

bu haberin detaylarını az sonra aktarmaya devam edeceğiz. Şöyle hızla bir gelen mesajlarımıza dönelim. Türkiye'den ve dünyadan kimler bize nerelerden ulaşıyorlar? Efendim biliyoruz ki Diyanet Radyo'nun dünyada da ciddi bir dinleyici kitlesi var. Ama önce Türkiye'deki mesajlara dönelim. Bakalım bugün bize dünyanın farklı yerlerinden de kimler ses verecek? Selamlarını ileten bir dinleyicimiz diyor ki Diyanet çalışanlarına, ekibine, dinleyenlerine selamlar olsun. Çok teşekkürler. Aleyküm selam. Aracımızla yaptığımız umremizi tamamladık. Şu anda Gaziantep'te misafirlikteyiz. Dualarımız sizinleydi. Selamlarımız sizinleydi demiş. Manisa'dan Nihat Bey. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Allah kabul etsin. Ne güzel. Darısı gidemeyenlerin başına, bir daha gitmek isteyen, tekrar o mübarek beldeyi ziyaret etmek ve ibadetini yapmak isteyen tüm dinleyicilerimizin başına diyelim. Günaydın Zaydan. Yağmurlu bir Bursa sabahından saygı ve selamlarımı sunuyorum. Ben Ayhan diyor. Bilmukabele çok teşekkür ederiz. Çağatay Bey'i dinliyorduk. Sizi de dinliyoruz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz diyor. Sağ olun efendim. Sıradaki eseri Osman ve Mustafa Odabaşı'na armağan ediyorum. Ayakkabıcılara Bülent ve Nuri Beylere gelsin. Bütün Müslüman alemine de hatta bu eseri, sıradaki eseri armağan ediyorum demiş. Çok teşekkürler. Adana'dan Ahmet Kerem Atmaca selamlarını gönderiyor. Aleyküm selam. Diyanet Radyo diyor, annem Sevgi, ablalarım Zeynep ve Ahsen, babam Ahmet Atmaca için sıradaki eseri rica ediyorum. Rabbim Gazze'ye ve mazlum diyarlara kurt

sabahtan itibaren İstanbul'un yağışları başlardı. Bu sene de belli ki hava durumundan takip ediyorum. İstanbul bir hayli yağışlı. Çok da memnun oluyorum açıkçası. Allah'a hamd ediyoruz ki bu yağışlar herhangi bir afete, kazaya, belaya sebep olmadan böyle devam etsin. Rabbimizin bir lütfu. Dinleyicimizin mesajına dönelim bu kısa İstanbul ve Üsküdar parantezinden sonra. Demiş ki dinleyicimiz, Kerime Hatun erkek Kur'an kursunda hafızlarımız yeni güne sizinle merhaba diyerek ilim hayatlarına güzel hatıralar bırakıyorlar. Biz bizim için, Diyanet Radyo için ne saadet efendim. Çok teşekkür ederiz. İnşallah o hafızalarda biz de güzel yer almış olalım ve onlara bir şevk gelmiş olsun buradan seslerini duyurmak vesilesiyle. Sesimizin ulaşmasına vesile olan Diyanet Radyomuza çalışanlarına başarılar dileriz. Yeni günümüz hayırlı ve bereketli olsun diyor dinleyicimiz. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Ve mesajlarınızı 0533 013 8090 hattımızdan bize ulaştırabileceğinizi tekrar hatırlatarak güzel bir esere geçelim. Evet, sürçülisan oluyor. Affedin sabahın erken saatleri. Belki onun verdiği bir mahmurluk, bir rehavet oluyor. Doğrusu siz güne Diyanet Radyo ile başlarken bendeniz de sizlerle başlamış oluyorum. Radyo ile güne merhaba diyorum. Onun getirdiği, o ilk saatlerin getirdiği bir sürçülisan durumuyla karşı karşıya kaldığımızda da Diyanet Radyo dinleyicilerinin engin hoşgörülerine sığınıyoruz efendim.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Evet efendim, Türkiye ve Dünya gündemine bakmaya devam ediyoruz. Dünya gündemine döndüğümüzde özellikle Avrupa'da dün gerçekleşen siber saldırının market raflarına etkilemesi ve ekonomiye tesir etmesinin bugün gazetelerin hem dış politika hem de ekonomi sayfalarında yer bulduğunu görüyoruz. Son yıllarda yoğunluğu artan siber saldırılar market raflarına kadar uzandı diyor sıradaki gazetemiz. Dün Avrupa'daki önemli süpermarketlerin dijital altyapıları hedef alındı. Uzaktan müdahaleyle soğutma sisteminde sıcaklıkların 50 dereceye ulaşması sonucunda tonlarca gıda imha edildi. Siber saldırılar artık yalnızca dijital dünyayı değil, günlük hayatın farklı noktalarındaki temel ihtiyaçları da etkileyebiliyor. Dijital altyapılara bağımlılığın artması şirketlerin bilgi sistemlerinden üretim, depolama ve dağıtım süreçlerine kadar siber tehditlere maruz kalabileceklerini gösteriyor. Avrupa'da yaşanan son olaylar tek bir saldırının tonlarca gıdanın israfına, ekonomik kayıplara ve tüketicilerin temel ihtiyaçlara erişiminde aksamalara yol açabileceğini gösteriyor. Avrupa'da süpermarketlerin soğutma sistemlerini ve lojistik altyapılarını hedef alan siber müdahaleler, gıda güvenliği ve tedarik zincirlerinin kırılganlığını da ortaya koydu değerli dinleyenler. Bunu söylüyor gazete. Fransa'da yüzlerce markette binlerce çeşit ve tonlarca gıda imha edildi. Hollanda'da yaşanan güvenlik riski ürün dağıtımını felce uğrattı. Fransa'da büyük perakende zincirlerini etkileyen siber saldırıda bazı mağazaların soğutma sistemlerindeki sıcaklıklar uzaktan değiştirilerek 50 dereceye kadar çıkarıldı. Fransa yaptığı açıklamada 150 mağazanın etkilendiği bu siber saldırı karşısında 80 mağazanın da sorun yaşadığını bildirdi. Gıda güvenliği riskini önlemek amacıyla etkilenen ürünler imha edilirken ülke genelindeki kayıpların birkaç milyon avroya ulaşabileceği tahmin ediliyor. Tonlarca gıdanın imha edilmesi de Avrupa'daki şok etkisini katladı. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken yetkililer saldırının başka ülkelerdeki şirketleri etkileyip etkilemediği konusunda henüz bir netlik bulunmadığını ifade ediyorlar. Evet, dünya değişiyor, bir yandan kolaylaşıyor. Kolaylaşırken de beraberinde yeni zorluklar getiriyor efendim. Allah muhafaza etsin diyelim ama siber saldırı market raflarına indi ve Avrupa'da, Hollanda'da ciddi krizler oluşturdu. Bunu haberimizden tekrar hatırlatalım. Hollanda'da ülkenin en büyük zincir marketlerinden birinin dağıtım merkezlerinde yaşanan bilgi işlem güvenlik sorunu lojistik faaliyetlerine ve online siparişlerine etki edip bunları aksattı. Şirket altyapısını korumak amacıyla bazı sistemleri devre dışı bırakmış oldu. Ancak fiziksel mağazalar açık kalmaya devam etti. Kesintinin uzaması halinde ürün eksikliklerinin artabileceğini söylüyor Hollanda. Evet, gelen mesajlarımıza döneceğiz. Güzel bir eser dinlemeden önce kimler bize nereden ulaşıyor bakalım. Bolca mesajımız var. Bir mesajımıza hemen dönelim. Hayırlı sabahlar Zahide abla. Ben Elif Naz demiş. Okul yılında ailece sizi dinliyoruz. Sıradaki eseri tüm öğrencilere armağan ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz de sevgili Elif Naz'a, onun şahsında bütün öğrencilerimize zihin açıklığı diliyoruz. Hayırlısıyla okullarına, gidecekleri yerlere ulaşsınlar inşallah. Diğer bir mesajımız yine okul yolundan. İşte bu saatler takriben okula gitmek üzere evden ayrıldığı saatler olduğu için dinleyicilerimizin, biz her sabah hemen hemen o heyecana şahitlik ediyoruz. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Okul yolunda hep sizi dinliyoruz diyen bir diğer dinleyicimiz de demiş ki şu sıradaki eseri yol arkadaşlarım Fatma Betül'e, Muhammed Salih'e armağan ediyorum. Bir de bizi her zaman okula götüren babama armağan olsun. Ayrıca ablam Zeynep'e de armağan olsun demiş. Hay hay efendim, memnuniyetle. Diğer bir dinleyicimiz Şamil İşler. Gün boyu Diyanet Radyo dinliyorum diyor. Herkese Ankara'dan hayırlı sabahlar dilerim. Çok teşekkür ederiz efendim. Biz de gün boyu buradayız. Diyanet Radyo 24 saat yanınızda. Risalet Radyo'yla, Kur'an Radyo'yla ve Diyanet Televizyonu'yla elbette. Diğer bir dinleyicimiz Samsun'dan Nergis Hanım. Onun mesajına da bakalım. Onun ardından eseri dinleyelim Recep Bey. Bugün teknik masada Recep kardeşimiz var. Diyor ki buradan sizin aracılığınızla Tuğçe'nin doğum gününü
kutluyorum en iyi dileklerimle demiş. Peki efendim, biz de buna vesile olmuş olalım. Rabbim nice sağlıklı, huzurlu, mutlu ve bereketli yaşlar nasip etsin. Yüzünüzden gülücükler, kalbinizden mutluluk hiç eksik olmasın. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız diyor mesajını gönderdiği arkadaşına. Ve onun için bir ilahi istiyorum demiş. İşte hediyenin sonu yok ki efendim, bir ilahi de bir eser de armağan ederek birilerinin gönlünü hoş edebiliyoruz demek ki. Doğum günü kutlu olsun arkadaşınızın. Bugün dünyaya gelen herkese hayırlı bereketli bir ömür dileyelim. Denizli'den Hilal Hanım da hayırlı sabahlar dileklerini iletmiş. Oğlum Kerem'in bugün doğum günü diyor. Demek ki böyle bir mesaj okuyunca diğer dinleyicilerimizin de bu konuda yazma eğilimleri oldu. Onun için bir eser yayınlarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun demiş. Hay hay efendim, memnuniyetle. Allah evladınızı ve tüm evlatlarımızı bağışlasın. Doğum günü kutlu olsun diyelim. 9.30'a dek mikrofon başındayız. Diyanet Radyo'da güne başlarken programını dinliyorsunuz. Ben Zahide Ülkü Bakiler. Hafta içi her sabah 7-9.30 saatleri arasında bu mikrofonda sizin radyonuzda, Diyanet Radyo'da sizlerleyim efendim.

0: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Evet efendim, devam ediyoruz programımıza. Güne başlarken programını dinliyorsunuz. Diyanet Radyo'da gelen mesajlarımız var. Onlara döneceğiz ve dinleyicilerimize hayırlı sabahlar diyeceğiz biz de karşılıklı olarak. Ama Türkiye gündemine de bakacağım inşallah. Buna devam edelim. Fakat şöyle sağlıkla ilgili bir bilgiyi paylaşalım önce. Madem dinleyenlerimiz bizi işe giderken dinliyorlar, okul yolundalar, yani bir biçimde hareket halinde ve dışarıdalar, o halde şunu hatırlayalım. Atalım efendim, merdiven çıkmak çok faydalı. Sevgili dinleyenler, asansör varken merdiven çıkanların kendi sağlıklarına nasıl bir yatırım yaptıklarını son araştırmalar bir kez daha diyelim ortaya koydu. Buna göre yaklaşık 480 bin kişi üzerinde yapılan çok kapsamlı bir araştırmada, büyük bir sistematik meta analizde merdiven çıkma alışkanlığıyla sağlık sonuçları arasındaki ilişki incelendi. İncelenen bu çalışmadaki katılımcılar 35 ila 84 yaşları arasındaydı ve %53'ü de kadındı. Çalışmalardaki takiplerin süresi yıllara yayılıyordu. Çalışmanın neticesi ne gösterdi dersiniz? Düzenli olarak basamak çıkanlarda kalp damar hastalıklarından ölüm riski %39, neredeyse %40'a yakın daha düşük. Tüm sebeplere bağlı ölüm riski ise %25 daha düşük.

merdiven çıkan, asansörü beklemeyen, hızlı hızlı merdiveni tırmanan insanlar, kalp krizi, kalp yetmezliği ve inme gibi önemli kardiyovasküler hastalıklarda daha düşük bir riske sahipler. Tabii bu tek başına yeterli değil. Merdiven çıkmanın yanında günlük hayatın içine serpiştirilmiş bazı hareketler bile aslında fark oluşturmaya yetiyor diyor doktorlarımız. Yine bazı çalışmalardan elde edilen veriler günde yaklaşık 5-6 katlık merdiven çıkmakla tüm bu faydaların belirginleşebileceğini düşünüyor. Sabah 2 kat, öğlen 2 kat, akşam 2 kat merdiven çıkmak, inmek, yani günde yaklaşık 50-60 basamağı tırmanmak kaslarımızın daha iyi çalışmasına vesile oluyor. Doktorlar diyorlar ki efendim, merdiven çıkarken vücudumuz ciddi bir iş yapıyor. Kalp hızlanıyor, solunum artıyor, bacak kasları devreye giriyor ve enerji tüketimimiz yükseliyor. Biraz da tempolu çıkarsanız eğer, bu birkaç dakikalık hareket bilim dünyasının giderek daha fazla konuştuğu VLPA sınıfına yaklaşıyor. Nedir bunun açılımı? Günlük hayatın içine serpiştirilmiş kısa, yoğun hareket planlamaları. Yani otobüse biraz hızlı hızlı yürümek, mümkünse hafif bir yokuş çıkmak, alışveriş poşetlerini sepete koymadan evvel, hani çok ağır değilse, belimizde boynumuzda da bir problem yoksa, elle taşımak. Burada bilimsel bir parantez açalım tabii. Uzmanlar bu verilerin önemli bölümünün gözleme dayalı çalışmalardan elde edildiğini belirtiyorlar. Hani doktora gideriz de anemnez alır, durumu sorar ya, şunu nasıl yapıyorsun, bunu nasıl yapıyorsun diye. Biraz bunlar şu anda hala gözleme dayalı bir şekilde seyrediyor. Dolayısıyla her gün merdiven çıkarsanız kalp damar hastalıklarından ölüm riskiniz %39-40 azalır diyemeyiz diyorlar, ama yine de araştırmalardan ortaya çıkan mesaj çok güçlü. Hareketsiz kalmayın. Hareket günlük hayatımıza dahil olduğunda ve biz mümkün mertebe merdiven çıkıp asansörü kullanmadığımızda daha dinç, daha sağlıklı ve kasları daha yoğun olarak yaşantımızı devam ettirebiliyoruz. Ne güzel bu alışkanlıkları olanlara, sabah saatlerinde spor yapanlara, şu saatte yürüyen, o esnada Diyanet Radyo'yu dinleyenlere. Onlara da ayrıca selam olsun.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
0: Reklam.
2: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
3: Efendim saatimiz 8'i gösteriyor. Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri aktarıyoruz. Hayata dair farklı paylaşımlar yapıyoruz. Az önce sizlerle sağlıktan bir bilgiyi aktarmıştım sizlere ve bunun üzerine belki düşünmek de mümkün oluyor ki dinleyicimiz hemen ses vermiş. Konya'dan, Selçuklu'dan Hatice Kübra Hanım diyor ki Konya Bisiklet Topluluğu olarak selamlar, merhabalar efendim. Çok teşekkürler, sağ olun. Çocuklar okula gönderildi, hafif yağmur eşliğinde bisiklet sürüyoruz. Kulağımızda Diyanet Radyo, ayağımız pedalda. Çok teşekkür ederiz Hatice Hanım. Konya'ya selam olsun efendim. Güzel sürüşler diliyoruz. Konya benim için çok önemli, özel bir şehir. Benim eşim de burada, nasıl olsa biz bizeyiz, Konyalı. Ben de üniversiteyi Konya'da bitirdiğim için böyle ayrıca hasreten bir selam gönderiyorum. Kendi hemşerilerime diyeyim ama bütün Türkiye bizim. Herkes birbiriyle bu anlamda hemşeri. Trabzon'dan Muhammed Saygın diyor ki selamlar, hayırlı yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederiz efendim. Sıradaki eseri sizlere, sağ olun, aileme, bugün doğum günü olan kardeşim Necmettin'e armağan ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kardeşinizin doğum günü hayırlı olsun. Yeni yaşı hayırlara vesile olsun. Güzel bir sene olsun inşallah diyelim. Nevşehir'den Hasan Hüseyin Bey sizleri dinliyoruz demiş. Selamlarını göndermiş. Çok teşekkürler. Nevşehir'e selamlar. İstanbul Beylikdüzü'nden Muhammed Emin İnce, hayırlı sabahlar Zahide ablacığım, sizi her sabah kahvaltıda dinliyoruz diyor. Ne güzel, afiyet bal şeker olsun efendim, yedikleriniz sağlık sıhhat olsun. Sıradaki eseri annem, kardeşim ve ben hep birlikte istiyoruz. Allah'a emanet olun, ilahileriniz çok güzel, çok teşekkür ederiz demiş. Ben bu teşekkürü teknik yönetmenlerim adına kabul ediyorum. Hakikaten bazen şöyle dün Recep Bey'e de söyledim, kardeşimiz o kadar güzel eserler çaldı ki dedim ki Recep Bey neredeyse unutacağım yani tekrar mikrofonu açmayı bu ilahileri dinlemekten. Çok teşekkür ederiz iltifatlarınıza, bu güzel dileklerinize, dualarınıza. Ve bir diğer dinleyicimizin mesajına dönelim hemen. Dinleyicimiz nereden ulaşmış? Selamlar, hayırlı sabahlar diyor. İstanbul'dan Mehmet Bey. Ricamızdır diyor. Azerbaycan halkı için bir şeyler söyleyin. Efendim elbette, hay hay, şu anda orada başörtüsüyle ilgili mağduriyet yaşayan tüm kardeşlerimizin yanındayız. İnşallah bu geçici bir meseledir ve hızla da telafi edilir. Herhangi bir ciddi mağduriyete sebep olmaz. İnsanların yıllarına mal olmaz diyelim. Güzel ülkemiz Türkiye'miz böyle bir tecrübeden geçti malum 90'ların sonunda ve bunun acısı da hepimizin yüreklerinde kaldı. Ben üniversite öğrencisiydim o dönemlerde. Hiç unutmam yani. Hatta siz bunları hatırlatıyorsunuz değerli dinleyenler ama inanın bu işi yaşayanlar kendi yüreklerinde öylesine hissediyorlar ki bazen dile getirmesi bile tahmin edilenden daha zor oluyor. Ama iyi ki hatırlattınız. Çok sağ olun. Elbette onların yanındayız. Şimdi bir diğer mesajımıza dönelim. Nereden ulaşıyor dinleyicimiz bize? Mümkünse şehirlerinizi, mümkünse isminizi bizimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Selamlar, hayırlı sabahlar. Biz de her sabah işe giderken sizi dinliyoruz. Arabada 5 kişiyiz demiş dinleyicimiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bugün oğlum Abdülkadir Tayşi'nin doğum günü, Rabbime hamdolsun demiş. Amin, ne güzel. Çok güzel bir ifade bu. Hakikaten her doğum gününde hamd etmek. Rabbim bizi bir sene daha yaşatmış oluyor değil mi? İmkan veriyor, fırsat veriyor. Hayatı yaşayabilmek için bize bir gayret, bir çaba veriyor. Sevdiklerimizin bizimle daha çok vakit geçirmesi için imkan tanıyor. Dolayısıyla hamd etmek ne güzel bir tavır. Doğum günü olan oğlunun doğum gününü kutlarken dinleyicimiz sağlıklı, mutlu, huzurlu yaşlar yaşamasını diliyorum. Ve iyiliği şiar edinen Kadir Şinas bir şahsiyet olarak ömür sürsün inşallah demiş. Rabbim iyilerle karşılaştırsın diyor. Bursa'dan bize ulaştığını söylüyor. Tüm sanayi esnafına selamlar demiş. Kolaylık dileklerini iletiyor. Baki selamlar diyor. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Ne güzel mesajlar. Türkiye'nin farklı yerlerinden dinleyicilerimiz bize ulaşıyorlar. Selamlarını gönderen bir diğer dinleyenimiz Antalya'dan yağmurlu bir sabahtan herkese hayırlı sabahlar dilemiş. Çok teşekkürler. Bütün Türkiye'mizde gerçekten yağmur var. Azerbaycan'la ilgili mesajlarınızı tek bir mesajda toplamış oldum efendim. İnşallah bu hızlı bir biçimde Azerbaycan'da yaşanan hadise telafi edilir diyelim. Allah tez zamanda selamete çıkarsın diyor. Gülsüm, Hümeyra ve Kamil kardeşlerin bugün de okul yolunda olduğunu söylüyor. Şimdi okul her gün devam edilen bir gerçeğimiz. Hafta içi her gün mesaiye gider gibi evlatlarımız da zorunlu eğitim sebebiyle okula gidiyorlar. Çok şükür ki, hamdolsun ki ilim irfan yuvalarını dolduruyorlar. Ama bu esnada her gün mutat olarak Diyanet Radyo'yu dinleyenlerimiz var. Onlar bizim müdavimlerimiz ve bunların sayısı da bir hayli fazla. Vefakar dinleyicilerimiz. Dolayısıyla sıradaki eseri kendilerine armağan edelim. Diyanet Radyo'yu daima dinliyoruz. Ben hep bu frekanstayım. Sizden hiç ayrılmıyorum ki. Zahide Hanım'ı da dinlerim, Çağatay Bey'i de dinlerim diyen bir sürü mesaj geliyor. Gün ortasında birbirinden güzel programlarımız var. Akşam sizi bazen edebiyat sanat yolculuğuna çıkarıyoruz. Dini yaşantımızla, inanç hayatımızla ilgili pek çok konu yine bu mikrofonda. Dolayısıyla hayatınıza Diyanet Radyo olarak eşlik ediyoruz.

0: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Türkiye gündeminden bir haberle devam edelim değerli dinleyenler. Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan mesajı başlığını taşıyor haberimiz. Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan mesajı veren Türk Deniz Kuvvetleri araştırma faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis'e refakat etti. Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında TCG Karataş P-1212 Tuzla sınıfı karakol gemisi tarafından gerçekleştirilen sancak gösterme faaliyeti Türkiye'nin denizlerindeki hak ve menfaatlerini koruma kararlılığını ortaya koydu. Denizcilik geleneğinde sancak bir geminin hangi devlete ait olduğunu ve hangi milli kimlikle görev yaptığını ortaya koyan temel simgelerden biri. Askeri denizcilikte sancak gösterme faaliyeti ise bir geminin milli bayrağını görünür biçimde taşıyarak devlet adına denizlerdeki varlığını ortaya koyması anlamına geliyor. Oruç Reis ve beraberindeki gemilerin 25 Ekim'e kadar Anamur-Girne hattında bilimsel araştırma ve sualtı çalışmalarını sürdürmesi planlanırken, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan doğal gaz boru hattı mutabakatı da bölgedeki enerji gündemini öne çıkarıyor. Yaklaşık 101 kilometrelik hattın hayata geçirilmesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu arada değerli dinleyenler, Türkiye'nin ev sahiplerinde NATO ve Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlıklarına bağlı yüzer ve uçar unsurlar çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katılımıyla İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli'de icra edilen Nusret 2026 davet tatbikatı sürüyor. Tatbikatın seçkin gözlemci gününe katılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetleri'nin mayın harbi konusunda dünyadaki en tecrübeli deniz kuvvetleri olduğunu söyledi. Evet efendim, önemli bir haber, önemli bir gelişmeydi. Bunu sizinle paylaşmış olduk. Dönelim mesajlarımıza, kimler bize nereden ulaşıyorlar? Selamlarını ileten dinleyicimiz Tuzla'dan yazmış. Yağmurlu bir günden sizleri dinlemek çok güzel diyor. Sizden bir ilahi istiyorum. Selamlarını göndermiş, kolaylık dilemiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Sıradaki eserimizi size armağan edelim. Şevki Kaymaz Bey, Kocaeli Başiskele'den yazdığını söylüyor. Dünyanın çeşitli coğrafyalarında zulme uğrayan başta Filistin olmak üzere tüm Müslümanlara Rabbim kurtuluş nasip etsin. Sıradaki eseri tüm Diyanet camiasına armağan ediyoruz diyor. Biz de kabul ettik efendim. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan Esra Hanım demiş ki selamlar, şu an arabada okul yolundayız. Ahmet Asaf Ahmet.

Ahmet Furkan ve Yusuf için güzel bir parça istiyorum. İyi yayınlar diliyor. Çok teşekkürler. Bir diğer dinleyicimiz Kocaeli'nden bize ulaşıyor. Bir sabah geldi, kardan aydınlık demiş. Gününüz aydınlık olsun, bereketli olsun mesajını iletmiş. Yağmur yağıyor, rahmet yağıyor gökyüzünden. Bu yağmur her yağdığında Mülk suresinin son ayeti aklıma geliyor diyor dinleyenimiz. Söyleyin, suyunuz kaybolsa kim çıkaracak ayetini hatırlatmış. Çok teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Saatlerimiz 8'i 10 geçiyor. Bugün 14 Ekim 2026 Çarşamba, 9.30'a dek mikrofon başındayız inşallah. Madem yağmur var, şöyle biraz biz de dingin bir ruh haliyle eserimizi dinleyelim. Ardından Türkiye ve Dünya gündemine ve yine hayata dair farklı paylaşımlara devam edelim.

0: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Evet efendim, sıradaki haberimiz hem eğitim hayatını devam ettiren öğrencilerimizi, hem mesleğe atılacak olanları eğitimlerini tamamlamış, hem de hali hazırda çocuklarını, evlatlarını, öğrencilerini yönlendirmek isteyen öğretmenlerimizi ilgilendiriyor. Yapay zeka dünyadaki bazı işlerin o kişilerin, bu meslekleri yapan insanların ellerinden alınmasıyla sonuçlanacak haberleri son senelerde bir hayli artmaya başladı. Yeni yapılan bir araştırmaya göre bugünkü bir gazetede gündem sayfasında bu habere yer veriyor. Yapay zekanın yükselişi bilgisayar bilimi, gazetecilik, muhasebe ve finans gibi bölümlerin yeni mezunlarını iş bulma ve kazanç konusunda etkileyebilir. Hemşirelik ve eğitim alanlarının mezunları ise en az etkilenenler arasında yer alıyor. Evet efendim, haberimize dönelim. Diyor ki gazete, lisans bölümlerini yapay zekadan en çok ve en az olarak etkilenenler şeklinde sıralayan araştırmaya göre bilgisayar bilimleri, muhasebe, gazetecilik ve mühendislik bölümleri en çok etkilenen alanlar olarak öne çıkıyor. Hemşirelik ve eğitim bölümleri ise en az etkilenen alanlar arasında bulunuyor. Araştırmacılara göre kazanç kaybı yaşanabilir. Bunun büyüklüğü aslında iş gücü piyasasına giren mezunların yaşadıklarıyla da ilgili. Son yıllarda özellikle yapay zekadaki hızlı gelişmeler yazılımların kendi başına gerçekleştirebileceği görevlerin kapsamını önemli ölçüde geliştirdi ve genişletti. Özellikle ve öncelikle otomasyon gelişmeleri daha çok öngörülebilir bu değişim içerisinde. Fiziksel ve rutin büro işlerinin yerine geçen bu otomasyonlar, üretken yapay zeka sayesinde bilgi işleme, iletişim, rutin olmayan bilişsel faaliyetler gibi yüksek beceri gerektiren üniversite mezunlarının yoğun olarak çalıştığı alanlara uzanıyor. Peki yapay zekadan en az hangi bölümler etkilenecek? Gazete haberinde bu bölümlerden ilkinin hemşirelik olduğunu söylemiş. Sırasıyla öğretmenlik, tıbbi teknikerlik, ekoloji, ulaştırma bilimleri ve teknolojileri. 6. sırada zooloji var. Bu belki duymayı çok da beklemediğimiz bir bölüm olabilir. Neydi zoolojide? Burada hayvanlarla ilgili, onların genetiklerini etkileyen bölümler, onları inceleyen bölümler pek de fazla yapay zekadan etkilenmeyecek diyor gazete haberinde. Sosyal hizmetler, fizyoloji, beslenme bilimleri, görsel ve sahne sanatları bir müddet daha yapay zekaya direnebilecek bölümlerden. Elbette hepsi direnecek. Hepsi insan için, insanlar bu işleri yapıyorlar. Ancak bazı bölümleri yapay zeka gelecek dönemde daha fazla etkileyecek gibi görünüyor. Bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği, bilgi sistemleri, istatistik, elektrik mühendisliği, işletme ekonomisi, gazetecilik, muhasebe, finans ve fizik gibi alanlarda yapay zekanın etkisini hissetmek mümkün efendim. Mesajlarınızı 0533 013 8090 numaralı hattımıza ulaştırabilirsiniz. Güzel bir eser dinleyelim, ardından gelen mesajlarımıza dönelim. Bakalım Türkiye'den kimler bize nerelerden ses veriyorlar? Belli şehirlerimizde yoğunluk var tabii, nüfusla da bağlantılı olarak İstanbul'dan, Bursa'dan gelen mesajlarımız daha çok, ama tüm Türkiye'yi görmek istiyoruz. Zira Diyanet Radyo 81 ilde karasal yayında sizlerle buluşuyor. Arabaya bindiğiniz şöyle bir frekansı ayarladığınızda, açma tuşuna bastığınız an Diyanet Radyo karşınızda efendim. Ayrıca internet üzerinden de sınırsız şekilde dinleyebiliyorsunuz.

Evet efendim, devam ediyoruz programımıza. Saatlerimiz 8.23'ü gösteriyor. Diyanet Radyo'yu dinliyorsunuz. Güne başlarken programında gelen mesajlarımıza döneceğiz. 0533 013 80 90 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp mesaj hattımız. Dinleyicimiz Isparta'dan ulaşmış. Hayırlı sabahlar, ben Muhammed Fatih. Selamlarımızı gönderiyoruz diyor. Aleyküm selam. Rahatsız olduğunu söylemiş dinleyicimiz. Lütfen dua edin diyor. Allah şifa versin sizin şahsınızda. Şu anda hastalık yaşayarak bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize veya hasta yakını olanlara Allah yardım etsin diyelim. Şifa dileklerimizi tüm insanlık için, tüm Müslümanlar için tekrar etmiş olalım efendim. Bir diğer dinleyicimiz Şanlıurfa'dan İbrahim Bey, selamlar demiş. Aleyküm selam, hayırlı sabahlar diliyorum. İyi yayınlar olsun. Her sabah sizi dinliyoruz. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun diyor. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Hayırlı sabahlar, ben Asude, 8 yaşındayım diyor. Ne güzel, çok teşekkür ederiz sevgili Asude. Okula giderken sizi dinlemeyi çok seviyoruz. Sıradaki eseri anneme ve ablama armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Bursa Osman Gazi'den hayırlı sabahlar Zahide Hanım diyen Betül, okul yolunda olduğunu, Diyanet Radyo'yu sevdiğini, sizi çok seviyoruz demiş. Çok teşekkürler, böyle güzel mesajlarla bizim günümüzü aydınlatmış. Arkadaşlarıma, okul arkadaşlarıma selam gönderiyorum diyor. Hayırlı sabahlar demiş bir dinleyicimiz, isimsiz gönderdiği mesajda Kırıkkale'den yazıyormuş ve bir ilahi istemiş. Sıradaki eseri size ve yakınlarınıza armağan edelim efendim. Samsun'dan Ertan Bey, hayırlı sabahlar dilerim, hayırlı yayınlar. Sıradaki eseri Çarşamba halkına ve Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan ediyorum diyor. Hay hay memnuniyetle biz de bize şu an ulaşan tüm dinleyenlerimize bu eseri armağan etmiş olalım.

0: reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Reklam.
1: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Tavşanın birisi bir çalı altında dinlenirken birdenbire karşısında bir kurt gördü. Açlıktan gözleri kararmıştı kurdun. Kendisini yemek istediğini tavşan hemen anladı. Yakasını şu beladan kurtarmayı düşünerek kurdu hayvanların sultanı olan aslana layık övgülerle methü sena etmeye başladı. Dedi ki, biliyorum efendim pek açsınız ancak ben de çok zayıf bir hayvancağızım. Benim bir komşum var tilki, öyle semizdir ki cüssesinden...

buraya getirdim. Şimdi hemen şu kapınızın önünde. Müsaade buyurun da içeri girsin. Zeki tilki tavşanın sözlerinde bir hile olduğunu derhal anlamış. Ve anladığını belli etmeyerek demiş ki, çok teşekkür ederim tavşan kardeş. Öyle ulu kişilerle görüşmek en heves ettiğim şeylerdendir. Lakin durun, siz şöyle dışarıda biraz bekleyin de ben şu hanemi süpürüp bir düzelteyim. Tavşan tilkiye böyle külfetlere lüzum olmadığını söylemişse de tilki kabul etmemiş. Daha fazla ısrar edersem tilki hilemi sezer diye tavşan da dışarı çıkmaya mecbur kalmış. Ve kur da tilkiyi nasıl da kandırmış olduğunu anlatmış. Eskiden tilki yavrularında yuvalarında iki ayrı kapı bulunuyormuş. Tilki diğer kapıdan çıkıp geldiği söylenen o büyük zatın kurt olduğunu görünce ihtiyatlı bir tedbir düşünmeye başlamış. Tilki daha önceden böyle hilelere karşı evinde bir tuzak tanzim etmiş. Kapısının iç tarafına bir çukur kazıp üzerine biraz çerçöp koyup onun üstüne de en hafif bir hayvan bile bassa yıkılacak surette bir kuyu hazırlamış. Tilki yuvasının içinden dışarıdakilere buyursunlar sadasını işittirince tavşan önde, kurt arkada büyük bir içeri girdikleri esnada ikisi birden kendilerini çukurun içinde bulmuşlar. Tilki diğer kapıdan kaçıp kurtulmuşsa da tilkiyi kandırmak isteyen tavşan çukurun içinde kurdun dişinin lokması olmuş. Kelile bu hikayeyi söyleyerek arkadaşı Dimne'ye demiş ki, İşte senin kuracağın tuzaklar da böyle tavşanın tilki aleyhinde kurduğu tuzağa benzerse onu değil kendini tehlikeye atmış olursun.

0: Güne Başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Ve bu anonsu hatırlattıktan sonra hemen mesajlarımıza dönelim biz de. Türkiye'nin farklı yerlerinden dinleyicilerimiz merhaba demişler, selamlarını göndermişler. İlk mesajımız selamlar, hayırlı sabahlar diyen isimsiz şekilde bize ulaşan bir dinleyicimizden Yusuf Ali diyor dinleyicimiz, zannediyorum kendi ismi. Oğlumla 4-6 yaş Kur'an kursuna gidiyoruz. Selamlar tüm dinleyicilerimize demiş. Çok teşekkür ederiz efendim mesajlarınız. Sonuna mümkünse isminizi, şehrinizi eklerseniz çok memnun oluruz. Selamlar, hayırlı sabahlar diyen bir diğer dinleyicimiz ki aleyküm selam. Her sabah Eskişehir'den sizi dinliyoruz. Bir sonraki eser aileme ve tüm Müslümanlara armağan olsun diyor. Çok teşekkürler. İstanbul Ateşehir'den Betül Sare, hayırlı sabahlar. Her sabah olduğu gibi bu sabah da Maltepe'deki okuluma giderken sizleri severek dinliyoruz. Allah'a emanet olun demiş. Çok teşekkür ederiz sevgili Betül. Biz de hayırlı güzel bir okul günü temenni ediyoruz. Hayırlı sabahlar. Biz Ankara'dan Ömer ve Yusuf. Annem ve babamla okul yolunda her sabah Radyo Diyanet'i dinliyoruz. Çok seviyoruz. Hayırlı yayınlar demiş dinleyicimiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Allah zihin açıklığı versin. Trabzon'da okul yolunda olan Beyza Nur, Feyza Nur ve Muhsin Karışmadan Diyanet çalışanlarına ve dinleyenlerine bereketli bir ömür dileğiyle demiş dinleyicimiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Bil mukabele diyelim. Trabzon bizi 92.6 frekansıyla dinliyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Bir diğer dinleyicimiz selamlar Zahide Hanım diyor. Aleyküm selam. Kızım Zahide ile selam ve dualarımız bütün müminlere. Dinleyicimizin kızı benimle adaşmış demek ki. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Bir diğer dinleyicimiz Mehtap Hanım, hayırlı sabahlar diliyoruz. Gün aydın olsun diyor inşallah. Zahide Hanım, programınızı dinliyoruz. Sizi dinlemedeyiz. Sincan'dan yazıyorum demiş. Güzel eserler içimizi ferahlatıyor. Teşekkür ederiz diye bitiriyor mesajını. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Ankara'mız başkent. Diyanet Radyo'da yayınlarını büyük oranda Ankara'dan, zaman zaman da İstanbul'daki stüdyosundan gerçekleştiriyor ve Ankara bizi 94.6 frekansıyla, İstanbul 98 frekansıyla dinliyor.

0: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Evet efendim, devam ediyoruz Diyanet Radyo'da güne başlarken programına. Gün iyice aydınlandı ama genel olarak ülkemizde gri bir hava var. Zira yağmurlu bir hafta geçiriyoruz. Haftanın devamında hatta meteorolojiden gelen bilgilere göre belli bölgelerde hafta sonuna dek bu yağışlar devam edecek ve sıcaklıklar da biraz düşecek. Aslında yağışlar Eylül, Ekim bize yeni bir sezonun başladığını hatırlatıyor. Tatil bitiyor. Evladı olanlar yahut olmayanlar ya da büyütüp yetiştirmiş, artık evlendirmiş olanlar için elbette tatilin süresi daha uzun, ama küçük çocukları olan, sürekli mesaiye giden, henüz emekliliğine uzun yıllar olan kişiler için Eylül ayı başka bir anlam ifade ediyor efendim. Eylül ile Ekim ile birlikte açılan sezon hareketlilik getiriyor iş yaşantımıza. Bu da bizi bazen kitlelerle karşı karşıya getiriyor. Biz size hitap ediyoruz ama hiç şüphesiz şu an bizi dinleyen dinleyicilerimiz içinde de belki bugün ya da iş yaşantısının farklı yerlerinde konuşma yapanlar, hitap edecek olanlar vardır. Gelin güne başlarken programında iyi bir konuşmacıda, hitap edecek kişide, hatipte hangi özelliklerin bulunması lazım? İyi bir hitabetin vazgeçilmez unsurları nelerdir? İyi bir konuşmacı öncesinde, sonrasında, konuşma esnasında nasıl hazırlanmalı, nelere dikkat etmeli? Bununla ilgili ufak bilgileri paylaşalım. Hitabette vazgeçilmez olan unsur hiç şüphesiz hatip değerli dinleyenler. Çok iyi hatiplerimiz var hakikaten. Kürsülerden insanlara seslenen, onların gönüllerini mamur eden, zihinlerine güzel düşüncelerin tohumlarını eken büyük hatiplerimiz var. Rabbim onlardan olmayı nasip etsin. Ama biz de hitap edeceğimiz alana, kişi sayısına göre mutlaka buna bir çalışma yaparak hitabete başlamak mecburiyetindeyiz ki iyi bir konuşmacının aslında hitap edeceği alan ve konuyla ilgili güzel, tam bir ön hazırlık yapmış olması, konunun gerektirdiği bilgi birikimine sahip olması büyük önem arz ediyor. Zira çok güzel bir benzetme var bu konuda. Hazırlıksız yapılan bir konuşma az bir benzinle uzun yola çıkmaya benzer diyordu bir kitapta. Ortada da kalabilirsiniz. Konuşmanın ortasında birdenbire cümleleriniz bitiverir. Ne söyleyeceğinizi bilemeyebilirsiniz. Heyecandan eliniz ayağınıza dolaşırsa o gün belki de sizin açınızdan pek de güzel geçmeyecek. Hatip olmaktan, hitabetten de biraz uzaklaşacağız. Böyle olmaması için hitabette vazgeçilmez olan unsurları iyi bilmek, belki not almak lazım. Şimdi ufaklar varsa eğer, sınıfta hitap edeceklerse arkadaşlarına, onlar şöyle küçük küçük kenardan telefonlarının not defterlerine de belki ufak notlar alabilirler. Çünkü konuşmada ilk cümle çok önemli. Diyelim hitabetin unsurlarının detaylarına dönüp bakalım. Evet efendim, bir konuşmanın ilk cümlesi önemli, tıpkı romanlardaki gibi. Dolayısıyla giriş cümlesini özenle seçmek lazım. Zira konuşmanın ilk cümlesi konuşmacının düzeyini yansıtması bakımından da kritik. Konuyu bir bütünlük içinde sunmak iyi bir hitabetin temel unsurlarından bir tanesi. Konuşmacı konuşurken hem kendi konumunu hem de dinleyicilerin durumunu iyi anlarsa ne âlâ. Hatip, hitap edeceği kitleye içinde bulunduğu ortamın üslubuna yakın bir üslup kullanmalıdır diyor iletişim uzmanları. Dinleyicisinin kültür düzeyini ve ihtiyacını bilen, onlara değer veren, onlarla iletişim kurabilen, duyarlı ve samimi bir üslup benimsenmesinin hitabetin vazgeçilmezleri arasında olduğunu belirtiyorlar. Bir diğer kuralımız konuşmacıdaki alçak gönüllülük. Gerçekleri abartmaktan kaçınmak, gelecek sorularla dinleyicilerin zihnindeki soruları mümkün mertebe alçak gönüllülükle cevaplamak büyük bir önem taşıyor. Ayrıca hitap ederken düşüncelerimizi net ifadelerle anlatmak, gerekli yerlerde vurgu yapmak da önemli. Sevgili dinleyenler, iyi bir konuşmacının, sadece konuşmacı olmamıza gerek yok aslında, günlük rutin konuşmalarımızda dahi konuştuğumuz dilin inceliklerine vakıf olmamız ne kadar güzel bir haslet değil mi? Ama bir hatipseniz bu özellik sizden daha fazla beklenir hale geliyor. Kısa cümlelerle açık, sade, kolay, anlaşılır, etkili bir anlatıma sahip olmak, karmaşık konuları bile herkesin anlayabileceği bir hale dönüştürmek iyi bir hatibin vazgeçilmez özelliklerinden bir tanesi. İletişim uzmanları diyorlar ki hatipler, konuşmacılar mümkün mertebe sözü fazla uzatmasın, dinleyiciyi usandırmasınlar. Konuşmacının ses tonu, telaffuzu, yüz ifadesi, jestleri bir kompozisyonun parçalarını oluşturuyor. Dolayısıyla bütün bunlarla birlikte ahenkli bir konuşma, bir bütün aslında hitabet. Hatip konuşurken ani el kol hareketlerinden kaçınırsa, dikkatleri üzerine çekmiş olsa da konuşmasının etkisini azaltmamış olacak. Yine konuşurken gözler dinleyenlerin üzerinde gezinmeli. Tek bir noktaya, tek bir kişiye sabit şekilde bakmaktan kaçınmak gerekiyor. Biz en akli, hatta en akademik meseleyi anlatsak bile insanlarla iletişim kurduğumuzda ne yapıp edip bir şekilde onların kalplerine hitap edebilmek, hitabette hatibin dikkat etmesi gereken en önemli özelliklerden birisi. Konuşmacının dinleyenleri tarafından sevilen ve saygınlığı olan bir kişi olması başarısı için başlı başına bir etken. Hele onların gönüllerine dokunabiliyorsanız sözlerinizle, beden dilinizle. Yine konuşmacı konuşmasında insanların ortak değer yargılarına ihtimam göstermeli diyor iletişimciler. Onları incitecek bir muhtevadan ya da bir üsluptan, mesela alaycı bir tavırdan mutlaka sakınmalı. Ve son olarak şunu söyleyelim. Büyük hatiplerin çoğu başarılarını aslında iyi bir okur olmaya borçlular.

0: Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Güne başlarken devam ediyor.
3: Evet efendim, güne başlarken programına devam ediyoruz. Saatimiz neredeyse 9 oldu. Bir şey rica edelim, sesli mesajlarınızı ya da videolarınızı aktaramıyoruz efendim programda. Bu sebeple mümkünse 0533 013 8090 numaralı hattımıza yazılı mesajlarınızı ulaştırın diyelim ve dönelim ilk mesajımıza. Bağcılar'dan, İstanbul'dan Cihan Topbaş Bey selamlarını göndermiş. Aleyküm selam, sıradaki eser tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine gelsin. Rabbim başta Gazze olmak üzere tüm mazlum Müslüman kardeşlerimizi kurtarsın demiş. Birlik ve beraberlik nasip etsin. Amin. Selam ve dua ile diye de mesajını bitirmiş. Çok teşekkür ederiz. Antalya'dan Dilek Hanım hayırlı sabahlar dilemiş. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri affet. Rabbim zalimler karşısında iyiler topluluğuna yardım et. Tüm iyi kalpli kullarının hayırlı güzel dualarını en kısa zamanda, en yakın şekilde, hayırlı şekilde kabul et demiş. Ve kendileri de amin demişler. Çok teşekkür ederiz güzel mesajları ve dilekleri için. Bir diğer dinleyicimiz Ayşen Oğuz, günaydın, güne sizin sesinizle başlamak çok güzel diyor. Çok teşekkür ederim. İstanbul'da yoğun trafikte okul yolunda kızım Eda ile sizi dinliyoruz. Gününüz güzel olsun demiş. Çok teşekkürler efendim. Hepimizin günü güzel olsun inşallah. Bir diğer dinleyicimiz Allah herkese bütün istediği ...diklerini versin, hayırlı sabahlar dilerim, sizleri çok seviyorum diyor. Sıradaki eseri önce sizlere, sonra tüm dinleyenlerime, dinleyenlere, eşime, çocuklarıma ve torunlarıma istiyorum. Torunum Alanur'la, o benim canım, sizi birlikte dinliyoruz demiş Kocaeli'nden Nuran Hanım. Ay ay efendim, biz de bütün sevdiklerinize sıradaki eserleri armağan etmiş olalım. Güzel bir eser dinleyelim, sonra biraz evlilikte mutluluk konusunu konuşalım.

Evet efendim, evlilikten bahsedelim dedik. Bu güzel eseri dinlemeden önce şöyle biraz evlilikte mutluluktan söz edelim. Aslında insanların evliliğe bakış açılarında kişilikleri, yetiştikleri ortam, ebeveynlerinden gördükleri örneğe göre pek çok farklılık olabiliyor. Bununla birlikte bağlılık, uyum ve güven gibi değerler hemen herkes tarafından evliliğin olmazsa olmazları arasında kabul ediliyor. Aslında şöyle biraz topluma göz gezdirdiğimiz zaman mutsuz evlilikleri anlamak ve konuşmak daha kolay gibi görünüyor değerli Diyanet Radyo dinleyicileri. Çünkü mutsuz evlilikler bilhassa maalesef son senelerde yayınlanan haberlerle daha fazla gündem oluyor. Oysa mutlu evlilikler sessiz sadasız kendi halinde ilerlemeyi sürdürüyor çoğunlukla. Evlilikteki anlaşmazlıkları abartılı bir biçimde dışa yansıtan kimi paylaşımlar ya da haberler ya da televizyon yapımlarının senaryolarında öne çıkan çatışma halindeki eşler veya boşanmış olan ünlü çiftlere dair uzun uzun anlatılan hikayeler belki de evliliğe olan pozitif bakışı etkiliyor. Oysa aralarındaki ilişkiyi mutluluk, güven, adalet, merhamet, sevgi, şefkat, fedakarlık ve dostlukla tanımlayan eşlerin varlığı hiç de az değil. Evet az değil ama belki de onlara yeterince mikrofon uzatılmıyor. Onların hikayeleri basına istenen ölçüde yansımıyor. Hatta ilginç bir şey, mutlu evliliklere dair bilimsel araştırmaların sayısı bile oldukça az, mutsuz evlilikler göz önünde bulundurulduğunda. Peki evliliklerin mutlu ya da mutsuz olması niçin önemli? İyi bir eş, Allah'ın insana verdiği büyük bir nimet de onun için. Hatırlayalım, Kur'an-ı Kerim'de Furkan suresinin 74. ayetinde Yüce Allah ne buyuruyordu? Onlar ey Rabbimiz derler, bize mutluluk getirecek eşler

ve çocuklar bahşet. Bizi günahtan sakınanlara öncü yap. Amin diyelim bu eseri, bu ayeti hatırlayınca. Özellikle son senelerde üniversitelerde yapılan araştırmalar ki Amerika'da bir üniversitede 75 yıldır devam eden mutlulukla ilgili çok meşhur bir çalışma var. Bu çalışmanın belli periyotlarda yıl yıl neticeleri yayınlanır. Ben uzun yıllardır radyoculuk yaptığım dönemlerde de bundan belki 20 sene evvel, 25 seneye yakın zamanlarda, işte 10 sene önce, 15 sene önce de yine aynı araştırmanın devamı niteliğinde bulgular hep basına yansırdı bir biçimde. Raporlar gelirdi, onlara bakardık. Şimdi 75. senesini doldurmuş olan bu araştırmanın temel bulgusu diyor ki, mutluluğu yakınlarımız ama bilhassa eşimizle derin, güçlü ve nitelikli ilişkiler içinde olmak sağlıyor. Ayrıca mutlulukla ilgili diğer birçok çalışmada da mutluluğumuzun en önemli bileşenlerinden birinin eşimizle olan ilişkimiz olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Yani mutluluğumuzu işimiz, ekonomik durumumuz veya sağlığımız kadar evliliğimizin nasıl ilerlediği de belirliyor. Peki iyi ve mutlu evliliklerin belli özellikleri var mı? Temel kaideler nelerdir? Kimler nasıl yaşıyor ki bu evlilikler çok uzun senelere direnebiliyor? Rabbim onlara dünya ve ahiret saadeti versin. Ne güzel bir tablo oluşturdular, örnek oldular diye bizler de şöyle imrenerek dua ile bakabiliyoruz. Evet efendim, bunlar genel başlıkta toplanmış birkaç başlık var. Her şeyden evvel mutlu çiftlerin temel özelliklerinden birincisi, birbirlerine ve evliliklerine bakışları çok pozitif, çok olumlu. Mutlu evliliğin birinci özelliği, kendileri için doğru, uygun bir kişiyle evli olduklarını düşünmeleri, evliliklerinden memnun kalmaları ve eşleriyle evli kalmaya da niyet etmiş olmaları. İkinci ve muhtemelen pek çok kişinin de iştirak edeceği bir kural ki, birbirlerinin farklı taraflarını kabul ediyorlar. Kiminle eş olursak olalım, mizaç özellikleri bakımından farklılıklar kaçınılmaz. Bu farklılıkların farkına varıp onları dikkate almadan davranırsak aslında bir çatışma da kaçınılmaz. Mutlu çiftler birbirlerinin farklılıklarının farkındalar. O yaşa gelinceye dek, belki 20, 25, 30 yaşında evlendiler. Farklı bir ailede, değişik bir kültürde, anneannede yetiştiklerini biliyorlar. Ve bu farklılıkları daha kolay kabulleniyorlar. Hatta bu farklılıkları da iyi bir biçimde yönetmeyi başarıyorlar. Yine uzmanlara göre İyi giden evliliklerdeki temel özelliklerden birisi yıkıcı tarzda kavga etmemek. Pek çok araştırma mutlu çiftlerin de tartıştığını gösteriyor. Elbette insanın olduğu yerde anlaşmazlık kaçınılmaz. Bazen evden saat kaçta çıkacağınıza dair bile bir tartışma yaşanabilir. Çok küçük meseleler bunlar. Hani incir çekirdeğini doldurmaz denilecek şeyler zaman zaman insanlar arasında bir münakaşaya sebebiyet veriyor. Ama uzmanlar diyorlar ki mutlu çiftler kavga etseler de aralarındaki uzlaşmazlığı mutlaka bir biçimde çözüyorlar ve her şeyden önemlisi kavgada da belli bir dozu aşmıyorlar. Yani yıkıcı bir tarzda kişiliğe yönelik veya unutması çok zor olan sözler sarf edilmiyor. Bir diğer özellik belki bunun devamı niteliğinde, fazla uzun süre küs kalmıyorlar. Dinen de doğru değil zaten, malum biz bunu biliyoruz ama araştırmaları değerlendirirken belki ciddiye alınması gereken şeylerden bir tanesi bu. Uzun süreli küslükler eşler arasında bir soğuma meydana getiriyor. Küslüğü bir taraf bitiriyorsa mutlu evliliklerde, diğer tarafta hemen ona uyum sağlayabiliyor veya bazen ikisi aynı esnada özür dileyip günlük hayatlarına devam ediyorlar. Yine mutlu evliliklerin ortak özelliklerinden bir tanesi, ortak hayattan, yaşamdan kaynaklanan sorunları iyi çözüyorlar. Bütün dünyada eşler arasında çok ciddi şekilde problem sayılabilecek belli başlı başlıklar var. Bunlardan bir tanesi
ailelerle ilişkilerin nasıl olacağı, çocukların eğitiminin ne şekilde devam edeceği, eve giren paranın nasıl yönetileceği, ev işlerinin kimin tarafından yapılacağı ya da yapılamadığı durumda nasıl bir planlamaya gidileceği ve boş zamanların nasıl değerlendirileceği. İşte mutlu çiftler normalde bir evliliğin sorun alanları denilen bu başlıklarda daha kolay anlaşıyor ve uzlaşıya varıyorlar. Ve son olarak onlar iyi bir arkadaşlar diyelim. Mutlu çiftlerle ilgili yapılan araştırmalar göstermiş ki bu kişiler eşleriyle aynı zamanda iyi bir hayat arkadaşı. Hani hayat arkadaşı diyoruz ama bunu böyle çok kolay hızlı söyleyip geçiyoruz. Fakat mutlulukta kritik bir eşik bu. Uzun muhabbetler edebilen, bazen bunu yapamasa bile bir çay bir kahve eşliğinde dertleşip sorunları paylaşan ya da güzel gün güldükleri anıları birbirleriyle paylaşan, yani beraberce ortak bir duygu alışverişinde bulunan, arkadaşlıklarını dostluklarını pekiştiren evlilikler daha mutlu gidiyor. Allah bütün hanelerimize mutluluk nasip etsin diyelim. Bunu ömür boyu sürdürsün inşallah. İki cihan saadeti lütfetsin ki biz de bu ülkede gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmanın adımlarını atmış olun. Her şey ailede başlıyor. Evet, pek çok çocuğumuz, evladımız bizi okul yolunda dinliyor ama ilk okul da aile. Ebeveynden gördükleri iletişim, eş olmaya dair bilinçli davranışlar onların gelecek yaşantılarına ciddi şekilde yön veriyor.

0: Güne Başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
1: Diyanet Radyo'yu dinleyen kitle içerisinde ciddi şekilde hafızlık yapmaya gayret eden, belki hafızlık yarışmalarına giren ya da Kur'an kurslarına düzenli olarak devam eden öğrencilerimiz var. Efendim, Mardin'de hafızlık yarışması Türkiye finali düzenlendi. Bu bilgiyi paylaşalım sizlerle. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2026 Kız Kur'an Kursu Öğrencileri Arası Hafızlık Yarışması Türkiye finali Mardin'de gerçekleştirildi. Mardin İl Müftülüğü ev sahiplerinde İl Müftülüğü konferans salonunda yapıldı program. Burada konuşan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Türkiye'nin 7 bölgesinden gelerek yarışmaya katılan hafız öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi ve Kur'an-ı Kerim'in insanlığa yol gösteren ilahi bir rehber olduğunu ifade etti. İl Müftüsü Enver Türkmen de konuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her sene düzenlediği hafızlık yarışmasının Türkiye finaline ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek Kur'an'ı ezberleyen her hafızın gönüllerinde birinci olduğunu belirtti. Bölge birincileri arasından Türkiye birincisini belirlemeyi ve hafızlıkla Kur'an sevgisinin ülke genelinde yaygınlaşmasını amaçladıklarını ifade etti. Dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edildi değerli dinleyenler ve çok güzel fotoğraf kareleri yansımış bu haberimize. Şu ana kadar bizi dinleyen, hafızlık yapan, bu uğurda ciddi bir emek sarf eden bütün dinleyicilerimize kolaylıklar dileyelim. Allah kabul etsin diyelim. Ne kutlu bir yolculuk, ne güzel bir serüven. Allah daima bunun karşılığını onların dünya ve hayatları, ahiret hayatlarına yansıtsın dileğimizi tekrar edelim efendim. Bir diğer dinleyicimiz bize ulaşmış bir eser istiyor zannediyorum. Sadece Diyanet Radyo dinleyen bir annesi varmış. 7/24 sizi dinliyor diyor gönderdiği mesajında. Çok teşekkür ederiz efendim. Biz de sıradaki eseri sizlere hafızlık yolunda gayret sarf eden, kendi rahlesinin başında oturmuş Kur'an-ı Kerim ezberlemeye, okumaya çalışan, oradan aldığı mesajı hayatına yansıtan, bununla çevresine örnek olan bütün öğrencilerimize armağan etmiş olalım. Güne Başlarken programına saat 9'a 30'a dek devam edelim.

0: güne başlarken devam ediyor.
1: Evet efendim, programımız devam ediyor ve kültür sanattan bir haberle programı noktalayalım. Bir bilgiyle 216 müze ve ören yerinde bütünleşik dijital yapı oluşturulacak. Gezmeyi sevenler, tarihi mekanlara, ören yerlerine gitmeyi alışkanlık haline getirmiş olanlar için güzel bir haber. Türkiye genelinde 216 müze ve ören yerini kapsayan projeyle gişe operasyonlarından ziyaretçi hizmetlerine, veri güvenliğinden müze mağazalarına kadar uzanan bütünleşik bir dijital altyapı kurulacak. Bu ne anlama geliyor değerli dinleyenler? Hayata geçirilecek yeni sistem kapsamında akıllı biletleme, çok kanallı dijital ödeme, yapay zeka destekli veri analitiği, dijital ziyaretçi yönetimi, sesli rehber, dijital arşivleme, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi uygulamalar devreye alınacak. Özellikle dijital dönüşüm sürecinde giriş ve biletleme sistemlerinde bir sınır kalmayacağını belirtiyor bu konuda Kültür Bakanlığı'nın uzmanları. Müze mağazaları, kafeteryalar, satış alanları ve diğer ziyaretçi hizmetleri de yeni yapı kapsamına alınmış olacak. Kültürel mirasa ilişkin stratejik verilerde ülke sınırları içerisinde fiber altyapı, yaygın kablosuz internet sistemleri ve 5G entegrasyonuyla ziyaretçilere daha hızlı, güvenli, nitelikli bir hizmet sunmuş olacak. Burada tabii önemli bir bilgi daha var. Müze mağazalarını geziyoruz zaman zaman ve buralarda geleneksel Türk el sanatlarından Türk kahvesi ve lokumuna kadar Türk halıcılığının geleneksel süsleme sanatlarına varıncaya dek hatta ülkemizin kültürel değerlerini yansıtan ürünlere yer verilen yerler var. Bu daha da kapsamı genişletilerek devam edecek. Bakanlık tarafından belgelendirilen somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçılarla geleneksel el sanatları ustalarından temin edilecek olan ürünler sadece yurt içinde değil, yurt dışında da yaygın şekilde satışa sunulmuş olacak. Gezenlerin sevdiği bir uygulama vardı, Müze Kart. Bununla ilgili bir değişim de geliyor. Artık kimlik kartlarımız, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarımız Müze Kartı olarak kullanılabilecek. Yeni sistemle kullanım süresi devam eden mevcut müze kartlarda herhangi bir değişiklik gerçekleşmeyecek. Ama kullanım süresi dolan kartlarda Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları bundan böyle müze kart olarak kullanılabilecek. Peki ziyaretçiler ne yapacaklar? E-Devlet veya mobil uygulama üzerinden müze kart ücretini ödedikten sonra gişede herhangi bir sıra beklemeden kimlik kartlarını okutarak müze ve ören yerlerine giriş yapıp ziyaretlerini gerçekleştirebilecekler. Bugün programın sonuna geldik diyelim ama gelen mesajlarımızı paylaşalım. Birkaç son mesajımızın kimlerden geldiğine bakıp öyle veda edelim efendim. Tokat'tan bir dinleyicimiz ulaşmış. Selamlar Zahide kardeşim. Sıradaki eseri tüm Diyanet dinleyicilerine, ayrıca Tokat'tan İbişoğlu ailesine armağan ediyorum. En güzele emanet olun demiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Allah razı olsun. Bir diğer dinleyicimiz diyor ki hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Saat 6.30'dan beri sabah sizi dinliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürler. Ankara Şaşmaz esnafına hayırlı işler diliyorum diyor. İnşallah demiş güzel bir eseri de tüm dinleyicilere armağan edelim. Hay hay efendim. Böylece programımızı noktalamış olalım. Yarın sabah saat 7'de farklı konularla tekrar karşınızda olmayı ümit ederek Cuma günü ise bu programda hem yine Türkiye ve dünya gündemine bakacak, hayata dair paylaşımlar yapacak ama hem de Profesör Doktor Metin Özdemir hocamızı ağırlayacak. Zorluklar ve imtihanlar karşısında bir mümin nasıl bir tavırda olmalı? Bu konunun detaylarını konuşacağız. Bugünlük bizden bu kadar. Diyanet Radyo'da Güne Başlarken programını dinlediniz. Yarın inşallah sabah tekrar güzel bir güne uyanmak ve beraberce bugünü paylaşmaya başlamak dileğiyle diyelim. Allah'a ısmarladık.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

190. Gün Hüküm ve Hikmet. Ayet-i Kerime Meali. İsa sağlam kanıtlarla geldiğinde şöyle dedi: size hikmeti getirdim ve anlaşmazlığa düştüğünüz bazı konuları açıklamaya geldim. Allah'a itaatsizlikten sakının ve bana uyun. Kuşkusuz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Şu halde ona kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur. Zuhruf Suresi 63. Ayet. Hadis-i Şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz ve Ebu Musa'yı Yemen'e gönderirken şöyle söyledi: kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin ve hüküm verirken birbirinizle uyum içinde olun. Fetva. Gizli nikahın hükmü nedir? Tarafların şahitler huzurunda irade beyanında bulunmalarına rağmen, ailelerinden ve yakın çevrelerinden gizleyerek yaptıkları akit, gizli nikah olarak adlandırılır. Böyle bir akit, nikahta bulunması gereken aleniyet niteliğini taşımadığından, dinin nikah ve aile hayatıyla ilgili genel ilkelerine aykırıdır. Sadece iki şahidin bildiği bir nikah akdinin aleni olduğu söylenemeyeceğinden, ailelerin, akrabaların ve komşuların muttali olmadığı bir akit, gizli nikah olmaktan çıkmaz. Nitekim Hazreti Peygamber, bu nikahı ilan edip duyurun, haram olan ilişki ile helal olan evliliği ayıran şey def çalmak ve duyurmaktır buyurarak aleniliğin ve hatta tescilin gerekliliğine işaret etmektedir. Hazreti Ebubekir de gizlenmesi şartıyla yapılan nikah akdini geçersiz saymıştır. Hikmetli Söz. Kıyafetinin güzelliği aciz ve zavallı birine sakın kibir vermesin. Kefeninin yeni olması ölüyü sevindirir mi? Elma Verdiği.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimize, öyle mi?
3: Evet.
2: Ne iyi etmişsin buraya çağırmakla.
4: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
2: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
3: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi.
5: Yalan. Bir şairin sözleri bunlar. Hikayenin sözü bu. Kendiler musallat olmuş ona. Muhammed'in uydurması. O bir şair. Hikayen.
6: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine? Bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
7: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
8: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
9: Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
8: Bakar tabii, onu kızdırıyorsunuz. Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz, farkında değil misiniz?
9: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
8: Yalan o sözler.
9: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
6: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Sağlıktan, varlıktan, zahmetten yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Zenginlik nedir? Kazanç nedendir? Hadi közlek köpürtür.

0: Kar yağarken izle yeri. Nasıl da kabulleniyor bu yükü değil mi? Bağrında açacak çiçeklerin soluşunu, buz tutmayı, her nefeste biraz daha donmayı kabul ediyor. Çile cevheri parlatır. Çetin geçen kışın ardı en renkli bahardır. Biliyor. Bu dünyada kalıcı olan en değerli, en asil başarının temelinde alın teri ışıldar. Bil ki tohum toprağın karanlığında ezilmedikçe ağaç olmaz. Kahve çekirdeği ateşlerde kavrulmazsa hatırı 40 yıl sürecek o lezzete kavuşamaz. Alacalı tırtıl sert kozanın içinde sıkışıp kalmazsa kelebeğe dönüşüp masmavi göğe kanat çırpamaz. Hayatın sırrı doğadaki güzelliklerinin ihtişamında saklıdır. Taşlı yollara, dik yokuşlara, çöle dönen fırtınalı vadilere tahammül ettikçe ilerleyebilirsin. Yollarına güller saçılacak bir seyahat değildir ki insan ömrü. Hatırla, ruha dokunan, gönle şükürlerle dolan ne kadar güzellik varsa hepsi sancılı karaltıların içindeki sabırda gelişir. Rahmet, berekettir, lütuftur, varılan en güzel menzildir. Herkes rahmet ister ama ona sadece gayretlenen, uykularından feragat eden, yorgunluğu göze alıp çalışmayı ödül bilenler erişir. Emeksiz elde edilen ne varsa sabun köpüğü gibidir. Zahmeti getirir yoğrulmadan kalıba dökülen has ekmek. İnciyi var eden istiridyenin ıstırabıdır. Camı saray avizesine çeviren ustanın üflediği nefestir. Kibri, gururu, tembelliği iş edinen olduğu yerde kalır. Hemen kolayca olsun denen her ne varsa yarımdır, hüsrandır. Unutma, dik yokuşları göze alamazsan zirvedeki manzaranın ihtişamını asla göremezsin. Meslek erbabı olmak, vefalı dostluktaki sadakat, evladın atasına saygısı, annenin yavrusuna sevgisinde nefeslenen emek. Ah gör ki, hepsi zahmetin kapılarından geçmiş rahmet. O halde sıkıntı varsa önüne duvarlar örmek için değil, umudunu tazeleyecek yağmurlar yağsın diyedir. Yeşermek, gürleşmek isteyen çetin ayazlardan geçmeyi bilmelidir. Çekirdeğin ormana dönüşündeki akıl, rahmetin sabır ve gayretle olan derin bağını gözler önüne serer. Şimdi bana sorsan başarı nedir diye, zahmetin yükünü omzunda sakince taşıyıp rahmet vaktine kavuştuğunda kibre kapılmamaktır derim. İşte böyle iki gözüm torun. Yaz bir kenara. Zahmetsiz rahmet olmaz.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir.

0: bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her gün saat 10.30'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. N-n-n, gerek yok, omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir, arı duru, pirü pak. Kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır, şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz, gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı, deniz onlara yasak, Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer Gazze'deki o çocuklardan biri, daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış, tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış üç neslin hürriyet sevdası şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor, her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye and içmiş katiller, Gazze'yi her an

yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı. Ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyor. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Necaşi'nin gözleri yaşardı. Kendini tutamayarak şöyle dedi:
2: "Vallahi bu aynı kaynaktan fışkıran bir nurdur. İsa ve Musa'nın beslendiği kaynak."
3: "Ama efendim..."
2: "Ey amir, gidin artık buradan. Vallahi ne onları size teslim ederim, ne de başlarına bir kötülük gelmesine müsaade ederim. Onlar bana sığınmışlar, benim himayemdedirler. Kureyş elçilerinin getirdikleri hediyeleri atlarına geri yükleyin."
4: "Eğer senin getirdiğin bizimkilerden daha hayırlıysa, biz de sana bu konuda ortak olmuş ve ondan nasibimizi almış oluruz."
1: Peygamberimizin bir cevap vermesine fırsat kalmadan Kafirun suresi nazil oldu.
4: Efendilerine isyan eden köleleri azat ederek benzerlerini yüreklendirdi. Tanrılarımıza dil uzattı. Bulduğu bela az bile.
5: "Ben onu bunu bilmem. Kanınızdan olan birine sahip çıkmamak size yakışmaz. Ebu Bekir'in koruyuculuğunu üzerime alıyorum."
6: "Sana bir zarar vermelerini istemem."
7: "Ben de senin mağdur olmanı istemem. Emanını sana iade ediyorum İbni Dain'le. Bana koruyucu olarak Allah yeter. Ben onun himayesinden hoşnutum."
0: 17. Bölüm.
1: Müslümanları caydırmak için kullanılan yöntemler işe yaramıyor, aksine onların imanlarını kuvvetlendiriyordu. Müşrikler son darbeyi vurup Müslümanları yok etmek üzere çalışmaya başladılar. Mekke'nin üst tarafında kabristanların yanında bulunan Muhassab denilen yerde toplandılar ve konuşmaya başladılar.
8: "Bu sefer bu meseleyi kökten çözecek bir plan yapmalıyız."
4: "Evet, artık bitmeli bu saçmalık."
9: "Senin mutlaka iyi bir fikrin vardır Ebu Cehil."
8: "Olmaz mı?
9: Ne düşünüyorsun? Söyle de bilelim."
8: "Var tabii. Onlarla her türlü ilişkiyi keselim. Akrabalık ilişkilerini kopartalım. Alışverişlerine müsaade etmeyelim. Ticari faaliyetlerini durduralım. Bakalım, hiçbir ortağı olmadığını söyledikleri tek ilahları yardımlarına yetişebiliyor."
10: "İyi fikir. Başka türlü yola gelmez bunlar."
9: "Peki nasıl olacak bu?"
8: "Hepsini bir mahalleye toplarız. Mahallenin giriş ve çıkışına nöbetçiler koyarız. İznimiz dışında hareket edemezler.
9: Açlığa dayanamayacaklardır. Böylece doğruyu yanlıştan ayırt ederler belki. Ama Haşimoğullarının gücünü unutmamalıyız."
8: "Hepimiz birlik olursak Haşimoğulları karşımızda duramazlar. Ya Muhammed'i bize teslim ederler ya da hep birlikte yok olur giderler."
9: "Haşimoğullarını hafife almamanı öneririm."
8: "Onlardan ayağımda dolanacakları da o deliğe tıkarız. Ey Ebu Leheb, bir tek sen farklısın onlardan."
4: "Erzak giriş çıkışını da mı yasaklayacaksınız?"
8: "Elbette, her şeyi."
4: "Bu kadarı da insafsızlık olmaz mı? Onlar bizim akrabalarımız."
9: "Merhamet damarın mı kabardı hayrola? Koca Ebu Süfyan yufka yürekli mi yoksa? Az önce bu saçmalık bitmeli demiyor muydun? İşte sana fırsat."
4: "Yönteminizi acımasızca buldum, o kadar."
8: "Kimler dediğime katılıyor? Bu boykotu kimler onaylar?"
10: "Biz de varız. Kararlı olursak başarılı olur. Birlikten kuvvet doğar. Hepimiz bir olursak dayanamazlar."
8: "Tamam, tamam. O zaman hemfikiriz. Bunu yazalım, altına mühürlerimizi basalım. Sonra da Kabe'ye astık mı tamamdır. Artık ciddiyetimizi de anlarlar."
9: "Hemen bir kalem bulun."
8: "Yaz bakalım. Haşimoğullarıyla hiçbir sosyal ilişkiye girilmeyecek. Onlara kız verilmeyecek ve onlardan kız alınmayacak. Onlarla oturulup konuşulmayacak. Evlerine girilmeyecek. Ölüleri

0: için taziyede bulunulmayacak. Hasta ziyaretlerine gidilmeyecek. Haşim oğullarıyla hiçbir ticari ilişkiye girilmeyecek. Onlara bir şey satılmayacak ve onlardan hiçbir şey satın alınmayacak. Çarşı ve pazarlar kendilerine kapatılacak. Muhammed'i korumaktan vazgeçip Kureyş'e teslim edinceye kadar Haşimilere merhamet edilmeyecek ve onlardan gelecek barış teklifleri asla kabul görmeyecek.
1: Evet, en doğrusu buydu. Evet,
2: Bunu daha önce yapmalıydık.
1: Şu yalancı adam öldürülmedikçe Haşimoğulları ve Muttalipoğulları ile aramızda barış yok.
2: Evet.
1: Akrabalık yok, saygı yok.
3: Alınan kararları çiğnemeyeceklerine dair yemin eden Mekkeliler, bu kararları yazdıkları sayfayı Kabe'nin duvarına astılar. Böylece bu yemini kutsallaştırmış oluyorlardı. Metnin altında Haşim ve Muttalipoğulları hariç tüm kabilelerin mührü vardı. Nübüvvetin 7. yılı Muharrem ayının ilk gecesinden itibaren boykotu tüm şiddetiyle uygulamaya başladılar. Müslümanlar ve Müslüman olmayan Haşimoğulları, Peygamberimizin amcası Ebu Talib'in mahallesine toplandılar. Müminler için çok zor günler başlamıştı. Ebu Talib, Peygamberimizin yegane koruyucusuydu.
4: Ali, Talip, bugün siz nöbet tutacaksınız Muhammed'in yanında. Sakın gaflet etmeyin. Her an bir baskın olabilir.
5: Peki baba.
4: Bizim eve geçin. Muhammed'in yerini bilmemeliler. Yarın da başka bir evde kalsın. Amca oğullarınıza haber verin, sırayla nöbet tutalım başında. Onların istediği Muhammed. Ellerine geçerse onu kurtaramayız.
5: Sıraya koyduk zaten baba, sen merak etme. Yalnız Ebu Cehil ve adamları mahalle girişlerinde nöbet tutuyor. Yiyecek alışımıza mani oluyorlar. Bir süre sonra erzak tükenecek. Ne yapacağız o zaman?
4: Allah kerimdir Ali. Kullarını rızıksız bırakmaz.
3: Müşrikler Ebu Talip mahallesinin tüm yollarını kestiler. Bu yolların başında gece gündüz nöbet tutarak mahalleye gıda maddelerinin girmesine engel oluyorlardı. Ellerinde avuçlarında ne varsa tükenen Müslümanlar bir süre sonra korkunç bir açlıkla yüz yüze gelerek şiddetli sıkıntılar çekmeye başladılar. Açlıktan ağlayan çocukların, feryat eden kadınların sesleri Mekke sokaklarında yankılanıyordu.
6: Yavrum, ağlama ne olur.
7: Bugün üçüncü gün. Çocuğun boğazından bir lokma geçmedi. Nasıl ağlamasın? Biz zor duruyoruz ayakta.
6: Dün yerde bir deri parçası buldum. Onu kaynattım, suyunu içiriyorum çocuklara.
7: Allah'ım merhamet et. Allah'ım bizlere acı.
6: Kim gelmiş?
7: Zeyd, bize yiyecek getirmiş.
6: Şükürler olsun. Şükürler olsun. Ver bakayım. Mis gibi kokuyor. Çocuklar, gelin, yemek yiyeceksiniz. Kimsenin alışverişine müsaade edilmiyor. Zeyd bunu nereden bulmuş acaba?
7: Resulullah'ın eşi Hatice tüm servetini harcadı bu uğurda. Tanıdıkları geceleri gizlice erzak getiriyor. Ama nereye kadar?
6: Bu nasıl bir zalimliktir? Yalnızca haram aylarda çarşı pazarı inmemize müsaade ediyorlar. Çarşıdaysa ürünleri fahiş fiyata satıyorlar. Zaten tüm ticari hayatımıza ambargo koydular.
7: Allah yardımcımız olsun.
6: Resulullah sağ ya, yanımızda ya. Hepsi geçecek inşallah.
7: İnşallah.
3: Haram aylar olarak bilinen 4 ay, Araplar arasında savaşların durduğu ve kan dökülmediği zamanlardı. Bu zamanlarda yasak olan işlerin yapılmasının Tanrı'nın gazabına neden olacağına inanılırdı. Müslümanların alışveriş yapmasına sadece bu aylarda izin veriliyordu. Ancak ne zaman bir pazarlık yapmaya kalkışsalar ya Ebu Leheb ya da Ebu Cehil yanlarında beliriveriyordu.
8: Ey tüccarlar! Muhammed'in arkadaşları için fiyatları alabildiğine yükseltti.

0: yükseltin. Sizden hiçbir şey alamasınlar. Zarara girmeyeceğinize ben kefilim. Mallarınızı çok daha yüksek fiyatlarla ben satın alacağım.
1: Kat kat artırılan fiyatlar alışverişi imkansız hale getiriyor. Müslümanlar açlıktan ağlayan çocuklarının yanına elleri boş bir halde dönüyorlardı. İnsanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir zulüm yaşanıyordu. Vicdan sahibi insanlar bu durumdan son derece rahatsızdı. Akrabalarına yardım etmenin yollarını arıyorlardı. Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam bunlardan biriydi. O bir gece yarısı bir devenin üzerine buğday yükleyerek mahallenin yoluna getirmiş, sonra devenin arkasına vurarak mahalleye göndermiş, ertesi gece devesine un yüklemiş yine mahalleye salmıştı. Fakat bu durum Ebu Cehil'in gözünden kaçmadı.
2: Hadi selametle bunu sahiplerine ulaştır.
3: Hakim bin Hiza, hiç akıllanmayacak mısın sen? Bu nedir? Nasıl olur da kurallarımızı çiğnersin?
4: Kimin kuralları? Buna nasıl göz yumabilirsiniz? İnsanları açlıktan öldüreceksiniz.
3: Seni de onların arasına tıkmak lazım. Birlikte geberir gidersiniz.
5: Ne oluyor burada?
3: Şu adam kalkmış Haşimoğullarına yiyecek taşıyor.
5: Adam teyzesine yiyecek getirmiş. Sana ne oluyor?
3: Zaten ne olduysa onun teyzesinin kocası yüzünden oldu. Ortalığı karıştıran o.
5: Aç adamın yolunu da geçsin.
3: Ebul Bahteri, bu senin işin değil, karışma.
5: Senin dilin ne kadar uzamış. Birinin sana haddini bildirmesi lazım.
3: İskancılara destek çıkan iki akılsız bana haddimi bildireceksin.
5: Ben bildireceğim. Gösteririm ben sana şimdi.

0: Hişam bin Amr da Müslümanlara gizli gizli yardım gönderenler arasındaydı. Kureyşliler onu birkaç kez yakalamış ve tehdit etmişlerdi. Bir daha Müslümanlara yardım etmeyeceğine dair söz vererek kendini kurtaran Hişam, başka bir gece yine yardım gönderirken yakalanınca Kureyş'in tepkisi çok sert olmuştu.
1: Seni kaç defa uyardık he? Krallarımızı iyice saymak ne demek? İbret alem olsun.
2: Ne oluyor orada?
3: Hişam'ı cezalandırıyorlar. 3 defa yardım gönderirken yakaladık onu. Son defasında bir daha yapmayacağına yemin etti. Bugün yine aynını yaptı.
2: Adamı öldürecekler.
3: Olsun. Belki diğerlerinin de aklı başına gelir.
2: Bırakın adamın yakasını. Akrabalarına yardım etmiş. Bunun için adam öldürülür mü?
4: Gidelim hadi. Gidelim.
0: Boykot 3 yıl devam etti. Çocuklar ve yaşlılar açlıktan ölmeye başlamıştı. İnsaf sahibi bazı müşrikler buna bir son gerektiğini düşünseler de Ebu Cehil ve diğer Kureyş liderlerine muhalefet etmekten, onları karşılarına almaktan korkuyorlardı. Bu zulmü ortadan kaldırmaya cesaret eden ilk kişi Hişam bin Amr oldu. Bir akşam Züheyr bin Ebi Ümeyye'nin yanına gitti. Züheyr, Peygamber Efendimizin halası Atike'nin oğluydu. Ona şöyle dedi.
5: Ey Züheyr, sen burada ailenle birlikte dilediğin gibi yiyip içiyor, rahat bir hayat sürüyorsun. Dayılarının maruz kaldığı yokluktan, aç susuz perişan bir halde kıvranmasından ve açlıktan ölmelerinden hiç mi rahatsız olmuyor, vicdan azabı çekmiyorsun?
6: Ben tek başıma ne yapabilirim? Yanımda beni destekleyen bir kişi daha olsaydı elbette akrabalarıma zulmeden o belgeyi yırtıp atmak için uğraşırdım.
5: Ben sana destek olurum.
6: Ellerinden zor kurtuldum. Neredeyse öldürüyorlardı seni. Emin misin?
5: Bu zulme birilerinin dur demesi gerekiyor. Mutim bin Adi, Ebul Bahteri bin Hişam ve Zema bin Esvet'le görüştüm. Bu zulüm belgesinin yırtılması ve ambargonun kaldırılması için birlikte hareket etmeliyiz.
6: O zaman bu akşam toplanıp görüşelim.
0: O gece toplanan 5 cesur adam, ertesi sabah harekete geçmeye ve ne olursa olsun bu zulmü sona erdirmeye yemin ettiler. Aynı gece Peygamberimiz, amcası Ebu Talib'e, Allah'ın Kureyş'in boykot kararını yazdığı kağıda bir ağaç kurdunu musallat ettiğini ve kurdun, ey Allah'ım senin adınla ibaresi hariç tüm metni yediğini haber verdi.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bilgi, karanlık gecelerin aydınlatıcısı olan kandile benzer. Bilgi, sana aydınlık veren bir ışıktır. Akıl yüceltir, bilgi büyütür. İnsan, her ikisi sayesinde saygı görür.

0: İste dinle, az sonra.
1: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.
2: Canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
3: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Gazze'de sözde ateşkes var ama İsrail'in saldırıları durmuyor. Bir kez daha siviller hedef alındı. Katil İsrail güçlerinin saldırılarında 7 Filistinli şehit oldu. Batı Şeria'da ise Filistinli çiftçilere ve gazetecilere yönelik saldırılar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Husilerin Suudi topraklarına yönelik saldırıları ele alındı. Suudi Arabistan topraklarına hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınayan Erdoğan, havalimanı saldırısında hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletti. Güvenlik güçleri vatandaşın huzurunu ve kamu düzenini tehdit eden tüm odaklara karşı 81 ilde teyakkuz halini sürdürüyor. Zehir tacirlerinden siber dolandırıcılara, terör hücrelerinden saticilere kadar suçun ve suçlunun her türlüsüyle mücadele eden ekipler birçok ilde eş zamanlı operasyonlarda şüphelileri bir bir yakaladı. İstanbul'da yeni doğan çetesi sanıkları 47. duruşma için hakim karşısındaydı. Onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada savunmalar alındı. Sanıklar bebeklerin ölümüne neden olma ve haksız kazanç sağlama suçlamasıyla yargılanıyor.
0: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 20, İzmir 21, Antalya 27, Eskişehir 20, Trabzon 26, Erzurum 17, Gaziantep 22 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 37, Medine 39, Kudüs ve Lefkoşa 27, Girne 26, Saraybosna 10, Gümülcine 15 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Selamünaleyküm Diyanet Radyo dinleyicileri. Ankara'dan yayına katılıyorum. Ben Büşra. Çağırırım ey dost seni, ilahisini. Çok sevdiğim canım yeğenim Mahir için istiyorum. Şimdiden çaldığınız için teşekkür ediyorum. Herkese iyi dinlemeler.

0: Merhabalar canım anneme, dünyamdaki en değerli varlığı. Buradan sizin aracılığınızla annem ezgisini ona hediye ediyorum.
1: Uykusuz gecelerin

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
0: Reklam.
3: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Selamünaleyküm. Şırnak'tan Mahmut Tumbur. 13-21 Ekim arası İmam Hatipler Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu vesileyle İmam Hatiplim eserini bütün İmam Hatip mezunu ve okuyan kardeşlerime armağan ediyorum. Allah'a emanet olunuz.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Erzincan'dan herkese selamlar, sevgiler. Erol Dönmez'den Şeyhin Şahı Cihan Banı diye başlayan ilahiyi isterim. Teşekkür ederim.

Selamünaleyküm, hayırlı günler. Şu anda çok sevdiğim abim Mahmut Bey, kardeşim Hülya kardeşimiz, kızı Yeşime için sıradaki parçayı istiyorum. Kocaeli'den Nurhan Karakoç. Onlar için hediye etmek istiyorum. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Bağcılar'dan Mustafa Ayan. Eşref Ziya Tezli'den Bir Güneş Doğuyor adlı parçayı öncelikle eşime, tüm sevdiklerime ve bütün Müslümanlara armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.

Hayırlı günler Diyanet Radyo. Ben Manisa'dan arıyorum. Sizden Mahir Zeyn'den Allah Ya Mevlana eserini canım ailem için istiyorum. Çok teşekkürler. Kolay gelsin.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Hadislerle İslam az sonra.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Gazze'de sözde ateşkes var ama İsrail'in saldırıları durmuyor. Bir kez daha siviller hedef alındı. Katil İsrail güçlerinin saldırılarında 7 Filistinli şehit oldu. Batı Şeria'da ise Filistinli çiftçilere ve gazetecilere yönelik saldırılar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Husilerin Suudi topraklarına yönelik saldırıları ele alındı. Suudi Arabistan topraklarına hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınayan Erdoğan, havalimanı saldırısında hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletti. Güvenlik güçleri vatandaşın huzurunu ve kamu düzenini tehdit eden tüm odaklara karşı 81 ilde teyakkuz halini sürdürüyor. Zehir tacirlerinden siber dolandırıcılara, terör hücrelerinden sahtecilere kadar suçun ve suçlunun her türlüsüyle mücadele eden ekipler birçok ilde eş zamanlı operasyonlarla şüphelileri bir bir yakaladı. İstanbul'da yeni doğan çetesi sanıkları 47. duruşma için hakim karşısındaydı. Onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada savunmalar alındı. Sanıklar bebeklerin ölümüne neden olma ve haksız kazanç sağlama suçlamasıyla yargılanıyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 20, İzmir 21, Antalya 27, Eskişehir 20, Trabzon 26, Erzurum 17, Gaziantep 22 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 37, Medine 39, Kudüs ve Lefkoşa 27, Girne 26, Saraybosna 10, Gümülcine 15 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Hazreti Peygamber'in hizmetinde bulunanlar. İkinci bölüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yardımcılarıyla yakından ilgilenir, onların hatırını sorar ve ihtiyaçlarını karşılamaya önem verirdi. Sıkıntılarını almaya, yaralarına merhem olmaya çalışırdı. Hatırını sorduğu hizmetçilerden biri bir gün, "Ya Resulallah, bir ihtiyacım var," deyince Resulullah, "İhtiyacın nedir?" diye sordu. Hizmetçi, "Kıyamet günü bana şefaat etmene ihtiyacım var," cevabını verdi. Bu hassas yardım talebi üzerine rahmet elçisi, "Sana bu konuda kim yol gösterdi?" buyurdu. Hizmetçi, "Rabbim," dedi tek kelimeyle. Peygamberimiz ona, "Bunu gerçekten istiyorsan çok secde ederek bana yardımcı ol," buyurdu. Peygamber Efendimiz, hizmetçi ve işçi gibi çalışmak mecburiyetinde kalan kız çocuklarıyla yakından ilgilenir, onlara merhametli davranır, onların isteklerini yerine getirmeye çalışırdı. Hatta Medine'deki hizmetçilerden herhangi biri Resulullah'ın elini tutar, onu istediği yere kadar götürür, hacetini çekinmeden ona anlatabilirdi. Rahmet elçisi hizmetçilerine ve kölelerine iyi davranmaları ve merhametle muamele etmeleri konusunda ashabını da sürekli uyarırdı. Bir gün bir sahabi Resulullah'ın yanına geldi ve "Hizmetçimi kaç defa affedeyim?" diye sordu. Belli ki bu sorudan hoşlanmadı rahmet elçisi ve sustu. Çünkü affetmek devamlı yapılması istenen, sınırlanması zor bir ahlaki erdemdi. Sahabinin soruyu tekrarlaması üzerine Hazreti Peygamber her gün 70 defa cevabını verdi. Bir kimsenin yanında çalışanları ezmesini, onlara hor davranmasını ve şiddet uygulamasını kesinlikle yasaklayan Resulullah, "Sizden biriniz hizmetçisini döveceği zaman hemen Allah'ı hatırlasın da elini çeksin," buyurmuştu. Ayşe validemiz Hazreti Peygamber'in bu hassasiyeti bizzat gösterdiğini bize anlatmış ve Resulullah Allah yolunda cihat dışında eliyle hiç kimseye vurmadı. Ne bir kadına ne de bir hizmetçiye demişti. Bir seferinde kölelerinden birini döven Ebu Mesud el-Ensari isimli sahabi arkasından şöyle bir ses duydu. "Bil ki Ebu Mesud, Allah senin üzerinde, senin onun üzerinde olduğundan daha fazla güce sahiptir." Ebu Mesud geri dönüp baktığında Allah'ın elçisini görünce, "Ey Allah'ın Resulü,

Allah rızası için o şu andan itibaren hürdür dedi. Ve bundan sonra hiçbir köleye vurmayacağına dair söz verdi. Resulullah da eğer bunu yapmamış olsaydın ateş seni yakacaktı şeklinde cevap verdi. Diğer yandan Peygamber Efendimiz ashabına bedduayı da yasaklamış, kendinize, çocuklarınıza, hizmetçilerinize ve mallarınıza beddua etmeyin. Olur ki Yüce Allah'ın icabet edeceği bir zamana rastlar da bedduanız kabul oluverir buyurmuştu. İşçisi ve hizmetlisi bulunan işverenlerin, bu kişilerin hayat düzenlerinin iyileştirilmeleri ve onların da kendileri gibi rahat bir hayat sürmeleri için çalışmaları ideal olan ve kamil bir müminden beklenen olgun bir davranıştır. Hizmet sahasındaki bu insanların gıda, giyim ve zamanın gerektirdiği temel ihtiyaçlarını karşılamaksa, işverenin yerine getirmesi gereken asgari yükümlülüktür. Bir gün Bilal-i Habeşi ile tartışan Ebu Zer el-Gıfari, annesinin siyahi olmasından dolayı onu kınayarak hakaret etmişti. Bilal bu durumu Hazreti Peygamber'e anlatarak şikayette bulundu. Hazreti Peygamber de bu şikayet üzerine Ebu Zer'e, ''Ebu Zer, onu annesi sebebiyle mi aşağıladın? Demek ki sen kendisinde hala cahiliye izleri olan bir kimsesin. Hizmetçileriniz sizin kardeşlerinizdir.'' Allah onları sizin himayenize vermiştir. Kimin eli altında böyle bir kardeşi bulunursa ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Onlara güç yetiremeyecekleri işler yüklemeyin. Eğer yüklerseniz onlara yardım edin buyurdu. Her ne kadar Bilal-i Habeşi Ebu Zer'in hizmetçisi olmasa da geçmişinde köle olan bir kimse hakkında rahmet elçisinden bu uyan Ebu Zer, bundan sonra hizmetçilerine karşı son derece dikkatli olmuş, hatta kölesiyle aynı tarz kıyafetler giymişti. Benzer bir olayda Ebul Yeser hakkında anlatılmaktadır. Sahabe-i kiramın önde gelenlerinden Ubade bin Samit'in torunu Ubade bin Velid, babasıyla birlikte bilgi edinmek için Ensar'dan bir kabileye gitmişlerdi. Orada ilk önce Akabe biatine, ardından da Bedir'e katılan bir sahabi olan Ebul Yeser'le karşılaştılar. O sırada Ebul Yeser'in üzerinde bir çizgili hırkayla bir de Me'arif'ten yani Yemen dokumasından bir elbise vardı. Hizmetçisinin üzerindeki kıyafet de aynıydı. Ubade Ebul Yeser'e, ''Amca, hizmetçinin çizgili elbiselerini alsan da ona kendi Me'afir'den olan kumaşını versen yahut onun Me'afir hırkasını alsan da kendi çizgilini ona versen senin üzerinde bir hulle, takım elbise, onun üzerinde de bir hulle olurdu.'' dedi. Bunun üzerine Ebul Yeser, Übade'nin başını okşayıp, ''Allah'ım buna bereket ver.'' diye dua ettikten sonra, ''Ey kardeşimin oğlu, Resulullah'ın onlara kendi yediklerinizden yedirin ve kendi giydiklerinizden giydirin.'' buyurduğunu, ''Şu iki gözüm gördü, şu iki kulağım işitti ve şu kalbim belledi.'' dedi. Bu arada kalbine işaret etti ve devam etti. ''Dünya malından ona vermem, kıyamet gününde onun benim iyiliklerimden almasından bence daha önemsizdir.'' diye cevap verdi. Hazreti Peygamber, efendi olsun, hizmetçi olsun her insana değer vermiş ve onları insanlık onuruna yakışır bir hayata kavuşturmak için çalışmıştır. Hatta seferde kavmin efendisinin onlara hizmet eden kişi olduğunu söyleyerek onları taltif etmiştir. Nitekim Mescid-i Nebevi'nin temizliğiyle ilgilenen Ümmü Mihcen adında siyahi bir kadın vardı. Bir ara Resulullah bu kadını göremeyince nerede olduğunu sordu. Öldüğünü öğrenince ashabına ''Bunu bana haber verseydiniz ya'' diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Sahabiler ise gece vefat eden bu kadından dolayı Hazreti Peygamber'i rahatsız etmek istememişlerdi. Resul-i Ekrem ashabından o hanımın mezarını göstermelerini istedi ve sonra gidip orada cenaze namazı kıldı. Rahmet elçisinden köle ve hizmetçilere nasıl davranılacağını gören ve öğrenen sahabiler de onları birer kardeş, ailelerinin bir bireyi gibi gördüler ve onların arasındaki zeki ve kabiliyetli kişileri adeta kendi oğulları gibi yetiştirdiler. Abdullah bin Abbas'la Abdullah bin Ömer'in köleleri İkrime ve Nafi bunun en açık örneğidir. Meşhur sahabilerden İbni Abbas,

kölesi İkrime'yi bir hizmetçi gibi değil, bir ilim adamı olarak yetiştirmiştir. İbn Abbas'ın bu gayretli talebesi, ondan aldığı ilim sayesinde tefsir ilminin vazgeçilmez kaynakları arasında kendine yer edinmiş ve asırlarca süren bir üne kavuşmuştur. Çok hadis rivayet eden sahabiler arasında yer alan Abdullah bin Ömer de azatlı kölesi Nafi'yi bir alim olarak yetiştirmiştir. Bu sayede bir köle olan Nafi, tabiinin meşhur fakihleri ve hadisçileri arasında önemli bir yer edinmiştir. Köle olmalarına rağmen İkrime ve Nafi'nin kazandığı bu şeref, bırakın bir köleye, pek çok hür kimseye bile nasip olmamıştır. İşçi ve işveren, köle ile işçi, ev sahibi ile hizmetçi arasında fark olmadığını insanlığa öğreten Hazreti Peygamber, yeme içme ve giyinme gibi hususlarda bir ayrıma gidilmemesini bağlayıcı olmasa da erdemli bir davranış olarak bize sunmuştur. Hizmetlilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını istemiş ve şiddete maruz bırakılmalarının asla dinin duyarlılığıyla bağdaşmadığını anlatmıştır. Hazreti Peygamber her şeyden önce hizmet edenlerin şahsiyet, şeref ve haysiyetlerini korumuş, üstünlüğün işçi veya patron, efendi veya hizmetçi olmada değil, iman, ahlak, ibadet ve takvada olduğunu göstermiştir.

Her çizgide zarafet. Her renkte ayrı bir hikaye. Her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için Bizim Sanatımız her salı saat 17'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Bu dil çakmak demiriyle çakmak taşı gibidir. Dilden çıkıp sıçrayan sözse ateş gibi. Laf olsun diye bir şeyi anlatmak için o demiri ve taşı birbirine vurma. Çünkü ortalık karanlık ve her taraf pamuk. Düşün, eğer kıvılcım pamuğa sıçrarsa ne olur?

0: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 14 Ekim 2026, Çarşamba. Hicri takvime göre 3 Cemaziyel Evvel 1448. Rumi takvime göre 1 Teşrine Evvel 1442. Tarihte bugün, Orta Güz Başlangıcı. Arka sayfa, günün konusu. Ayet ve hadislerde münafıklık alametleri. Münafık, vahye muhatap olan fakat inkarlarını gizleyen ve kendini inanmış gibi gösteren kimselere denir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı ve inananları aldatmaya çalışmak, iki yüzlü olmak, zaaflarına yenik olmak, müminlere karşı kin ve nefret beslemek, müminlerin sıkıntıya düşmesini istemek, menfaatperestlik, cimrilik, kötülüğü emredip iyiliği yasaklamak münafıklık özellikleri arasında zikredilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de emanete hıyanet etmeyi, yalan söylemeyi, sözünde durmamayı ve husumet sırasında doğruluktan ayrılmayı münafıklık özellikleri olarak belirtmiş, bunlardan uzak durulmasını istemiştir. Ayetler, hadisler ve Medine dönemindeki yaşananlardan hareketle münafıkların kendine güveni olmayan, aidiyet bilincinden yoksun bir karaktere sahip oldukları söylenebilir. Ayrıca ayetlerde münafıklardan bahsedilirken isim zikredilmeyip özellikler üzerinde durulması, hangi zaman ve zeminde olursa olsun nifak özellikleri taşıyanlara bunlardan kurtulmaları gerektiği mesajını vermektedir. Bir ayet. Erkeğiyle kadınıyla münafıklar birbirine benzer. Kötülüğü özendirip iyiliği engellerler. Hayır için harcamaya elleri varmaz. Tevbe Suresi 67. ayet. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü "Siz benim ashabımsınız, kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz ise şöyle dedi: "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem bunun üzerine onlara "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" şeklinde cevap verir.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hastalar yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Kamu spotu.
7: Çocuk saati. Çocuk saati. Radyo başında bizimle buluşmak isteyen tüm arkadaşlarımıza yepyeni bir program. Çocuk saati. Eğlenmeye ve öğrenmeye var mısınız? Birbirinden ilginç köşeler, Gezgin Kirpi'nin maceraları ve Arife ablanın sunumuyla Çocuk Saati, cumartesi ve pazar günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
6: Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar, dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler, anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.

0: İş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Reklam. Din ve hayat az sonra.
2: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.
3: Canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Gazze'de sözde ateşkes var ama İsrail'in saldırıları durmuyor. Bir kez daha siviller hedef alındı. Katil İsrail güçlerinin saldırılarında 7 Filistinli şehit oldu. Batı Şeria'da ise Filistinli çiftçilere ve gazetecilere yönelik saldırılar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Husilerin Suudi topraklarına yönelik saldırıları ele alındı. Suudi Arabistan topraklarına hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınayan Erdoğan, havalimanı saldırısında hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletti. Güvenlik güçleri vatandaşın huzurunu ve kamu düzenini tehdit eden tüm odaklara karşı 81 ilde teyakkuz halini sürdürüyor. Zehir tacirlerinden siber dolandırıcılara, terör hücrelerinden saticilere kadar suçun ve suçlunun her türlüsüyle mücadele eden ekipler birçok ilde eş zamanlı operasyonlarla şüphelileri bir bir yakaladı. İstanbul'da yeni doğan çetesi sanıkları 47. duruşma için hakim karşısındaydı. Onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada savunmalar alındı. Sanıklar bebeklerin ölümüne neden olma ve haksız kazanç sağlama suçlamasıyla yargılanıyor.
4: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 20, İzmir 21, Antalya 27, Eskişehir 20, Trabzon 26, Erzurum 17, Gaziantep 22 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 37, Medine 39, Kudüs ve Lefkoşa 27, Girne 26, Saraybosna 10, Gümülcine 15 derece olarak tahmin ediliyor.
4: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Modern Çağın İnanç Sorunları.
1: Diyanet Radyo'dan, Din ve Hayat programından hepinize sevgiler, saygılar, merhabalar. Ben Uğur Subaşı. Bugün programımızın içerisinde kıymetli dostlar, yeni ateistler, yeni ateizm diyeceğiz. Bugün esasen bir İngiliz ve Amerikan patenti taşıyan yeni bir olguyla karşı karşıyayız. Bu yeni ateizm. Ateistten nefret eden ateist namıyla meşhur Amerikalı felsefeci John Gray'e göre yeni ateizm, entelektüel hamlığıyla önceki sapkın akımlardan ayrılan yeni tür bir Hristiyan sapkınlığı. Bu ateizmin öncüleri arasında Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett, Christopher Hitchens, Lawrence Krauss, Peter Boghossian, Jerry Coyne, Robert Park ve Larry Morin gibi isimleri sayabiliriz. Yeni ateizmin öncü şahsiyetlerinin fikirleri birkaç noktada yoğunlaşıyor. Dini ve dini inançları eleştirirken sıklıkla müracaat ettikleri alan tabii bilimlerdir. Onlar için deneysel bilimler, dünya ve evrenin gerçek bilgisine ulaşmada yegane kaynaktır. Allah'ın varlığını kanıtlamak imkansızdır. Dolayısıyla tabiat üstü bir varlık ya da ilahi bir gerçeklik söz konusu olamaz. Her türlü dini inanç ve uygulama irrasyonel olup, aklın kabul edebileceği şeyler değildir. Ahlakın kaynağı dini değildir. Evrensel ve nesnel seküler bir ahlaki standart vardır. Bilim zeki, rasyonel, iyi, güzel, ilericidir. Dinse saçma, irrasyonel, kötü ve gericidir. Dinin insan hayatına anlam kattığı, onu zenginleştirdiği iddiası tam bir safsatadan ibarettir. Bütün bu hususları üç ana kategoride özetlemek mümkün. İlah, melek, cennet, cehennem gibi bütün tabiat üstü unsurları inkar, bilime iman derecesinde güven, dinin sert ve amansız biçimde eleştirilmesi. Yeni ateistler dine karşı katı, tavizsiz bir muhalefet sergilerler. Gerçek savaş rasyonalizmle hurafeler arasındadır derler ve devam ederler. Bilim bir rasyonalizm biçimidir. Halbuki din hurafelerin en yaygın şeklidir. Meşhur amansız ateist Dawkins'in tutumu daha serttir kıymetli dostlar. Şöyle der: ben belli bir ilaha ya da ilahlar grubuna saldırmıyorum. Bilakis ilaha ve bütün ilahlara, tabiat üstü olan herhangi bir şeye veya her şeye saldırıyorum. Bu ilahlar nerede olurlarsa olsunlar, ister geçmişte isterse şimdi icat edilmiş olsunlar fark etmez. Hali hazırda internette aktif biçimde boy gösteren yerli veya yabancı ateizmin, yeni ateistlerden, onların eserlerinden ve internet yayınlarından ciddi biçimde etkilendiğini söylemekte yarar var. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre Amerikan ateistlerinin %80'i yeni ateist hareketinin özelliklerini sergiliyor ve bu rakamın neredeyse tamamına yakını onların fikirlerinden besleniyor. Bizim yerli internet ateizminin fikri temellerinin bu güç kaynağından beslendiğini söylemek kesinlikle yanlış değil. Zira savunulan fikirlerin önemli bir kısmı onlardan birebir alıntı. Kıymetli dostlar, bu çağdaş, öncü ateistlerin fikirlerinden beslenen dünya çapında on binlerce, yüz binlerce yerli ve yabancı nihilist genç var. Bunların önemli bir kısmı internette sosyal medya ağları üzerinden kurulan blog, chat odası gibi sitelere takma isimlerle üye olmuş vaziyetteler. Bu yerli ve yabancı siteleri gezdiğinizde özellikle şu üç husus dikkat çekiyor. Basma kalıp söylemler, sloganlar, jargonlar üzerinden korkunç bir din düşmanlığı. Tartışılan konular hakkında kimi zaman genellemeci, kimi zaman indirgemeci, derinlikten yoksun, sığ bir kara cehalet, dini inanç sahipleriyle alay etme, onları aptal, gerizekalı, yobaz gibi lakaplarla niteleme. Karamsar, nihilist bir şüphecilik bu kişileri esir almıştır. Dini bronz çağ efsaneleri, dini inanç sahiplerini ise gerici yobazlar olarak gören bu ateistlerin derin bir kin ve nefretle inananları taciz etmek, dinlere saldırmak internetteki din tartışmalarının temel stratejisini oluşturuyor. İnternetteki yerli ve yabancı ateist bloglarında tartışmalar birkaç anahtar konu üzerinde yoğunlaşıyor. Bunlar arasında evrim önemli yer tutmakta. İnsanın ve hayatın kaynağını açıklamada eski cahil, temelsiz mitlere ihtiyacının olmadığı, zira bilimin bu meseleyi açıklığa kavuşturduğu klasik bir tez olarak savunulur. Bununla bağlantılı ikinci önemli itiraz Allah'ın varlığına yapılır. Ateist anlayışa göre ilahın varlığını ispat imkansızdır. Dolayısıyla olmayan bir ilahın evreni yaratması da söz konusu değildir. Eğer evren ilah tarafından yaratıldıysa onu da bir yaratan var demektir. Bir diğer önemli konuysa kötülük problemidir. Bu dünyada acı, ıstırap, çile ve ölümün varlığı her şeye kadir, her şeyi bilen, merhamet ve sevgi dolu bir ilahın varlığıyla çelişmektedir. Bu bağlamda mesela, haşa, şayet varsa her dinin ilahı kötüdür. Aksi halde iki ihtimal söz konusudur. Ya ilah sevgidir ama acıyı ve ölümü durdurmaya gücü yetmiyor, ya da ilah her şeye kadir ama bizi umursamıyor. İnternetteki yerli ateist bloglarda yapacağınız üstün körü bir gezintide dikkatinizi çekecek ilk şey, sadece dine ve dini değerlere değil, aynı zamanda bu toplumun diğer sosyal ve kültürel değerlerine de isyan, inkar ve küfür halidir. Haşmet Babaoğlu'nun ifadeleriyle söyleyecek olursak, üzeri örtülmüş bir eziklikle kendini imhaya yönelmiş bir saldırganlık halidir onlarınki. Gençlerin hali nicedir, kafaları nerelerdedir? Kalpleri yerli yerinde midir diye soran Babaoğlu, ete kemiğe bürünmüş can sıkıntısı ve hüzün olan bu gençlik, içinde yaşadığı Müslüman kültür ikliminin Allah, alem ve insan tasavvurlarından nasibi kesilen karamsar nihilistler ordusunun yalnız bir eridir. İnternet ateizminin tuhaf ve basit dünyasından edindiği bilgi kırıntılarıyla sosyal medya üzerinde dini inanç sahiplerini taciz etmek peşinde koşan yerli ateistler de mevcut. Bunlar kendilerini aktivist ateist olarak tanıtıyorlar. Din mensuplarını uyarmak ve yanlış yolda gittiklerini onlara anlatmak, dinin modern dünyanın sorunlarını çözmede ve evrenin işleyişini açıklamada yetersiz kaldığını açıklamak, şiddet ve terörden başka bir şey üretmediğini göstermek gibi gerekçelerle inananları taciz ederler. Bu sitelerin üyelerinin kendi kimliklerini gizleme noktasında oldukça hassas davrandıklarını vurgulayalım. Nasıl günümüz inanç toplumu geçmişin inanç toplumlarının genlerini taşıyorsa, günümüz ateist toplumu da geçmişin ateist toplumlarının genlerini bünyesinde taşıyor. İnkarcılar dün vardılar, bugün de varlar ve yarın da var olacaklar. Tarih boyunca en esaslı ve çetin mücadele inançla inançsızlık, yani iman ve küfür arasında olmuştur ve bu mücadele yeryüzünde insan varlığı devam ettiği sürece sürecektir. İnternetin kirli dünyasıyla beyinleri, dimağları kirlenen, safiyetleri kaybolan, hiçliğin kucağında çırpınan yerli seyyar ateistlere el uzatmalıyız. Bunu kalpleri taşlaşmadan, mühürlenmeden yapalım kıymetli dostlar. Bu sözlerimizle beraber bugünlük din ve hayat programının sonuna geldik. Gelecek programımızda görüşmek, buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Birbirinin içine geçmiş hikayelerin örgüsü gibidir hayat. Hepsinin ayrı rengi, ayrı dokusu vardır. En güzeli de bu yaşamların bir araya geldiğinde oluşturduğu muhteşem ahenktir. Bu ahengin seyrine birlikte çıkmak güzel olmaz mı? Hayatlarımızda iz bırakmış zarif şahsiyetlerin dilinden kendi hikayelerini dinlemenin keyfini sunuyoruz sizlere. Sıcacık bir çay ya da kahve eşliğinde konuklarımızın teknesinde kendi deryalarına yelken açarken sizleri de bu hoş sohbete davet ediyoruz. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp sunduğu misafirimiz var. Her cumartesi 21'de Diyanet Radyo'da. Günün duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazlardan sonra şöyle dua ederdi. Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir, ortağı yoktur. Mülk de O'nundur, hamd de O'nundur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine kimse engel olamaz. Vermediğini de kimse veremez. Hiçbir iyilik sahibi kendiliğinden faydalı olamaz. Zira iyilik sendendir.

Aslında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. N-n-n, gerek yok, omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir, arı duru, pirü pak, kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır. Şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz, gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı. Deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer Gazze'deki o çocuklardan biri. Daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış. Tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış 3 neslin hürriyet sevdası, şimdi 4. neslin kulaklarına

okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye ant içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı. Ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyor. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.

çiçeklerle hoş geçin. Dal incitme gönül, bir küçük meyve için. Dal incitme gönül, konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel süz. Ya hayır de, ya da sus, dil incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma, gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek, yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, dokunur gayretine. Karışma hikmetine, sahibi hürmetine. Kulu incitme gönül, kulu incitme gönül, kulu incitme.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.
2: Diyanet Takvimi.
3: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 14 Ekim 2026, Çarşamba. Hicri takvime göre 3 Cemaziyel Evvel 1448. Rumi takvime göre 1 Teşrine Evvel 1442. Tarihte bugün, Orta Güz Başlangıcı. Arka sayfa, günün konusu. Ayet ve hadislerde münafıklık alametleri. Münafık, vahye muhatap olan fakat inkarlarını gizleyen ve kendini inanmış gibi gösteren kimselere denir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı ve inananları aldatmaya çalışmak, iki yüzlü olmak, zaaflarına yenik olmak, müminlere karşı kin ve nefret beslemek, müminlerin sıkıntıya düşmesini istemek, menfaatperestlik, cimrilik, kötülüğü emredip iyiliği yasaklamak münafıklık özellikleri arasında zikredilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de emanete hıyanet etmeyi, yalan söylemeyi, sözünde durmamayı ve husumet sırasında doğruluktan ayrılmayı münafıklık özellikleri olarak belirtmiş, bunlardan uzak durulmasını istemiştir. Ayetler, hadisler ve Medine dönemindeki yaşananlardan hareketle münafıkların kendine güveni olmayan, aidiyet bilincinden yoksun bir karaktere sahip oldukları söylenebilir. Ayrıca ayetlerde münafıklardan bahsedilirken isim zikredilmeyip özellikler üzerinde durulması, hangi zaman ve zeminde olursa olsun nifak özellikleri taşıyanlara bunlardan kurtulmaları gerektiği mesajını vermektedir. Bir ayet. Erkeğiyle kadınıyla münafıklar birbirine benzer. Kötülüğü özendirip iyiliği engellerler. Hayır için harcamaya elleri varmaz. Tevbe suresi 67. ayet. Hayırlı günler.
2: Diyanet Takvimi.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Gazze'de sözde ateşkes var ama İsrail'in saldırıları durmuyor. Bir kez daha siviller hedef alındı. Katil İsrail güçlerinin saldırılarında 7 Filistinli şehit oldu. Batı Şeria'da ise Filistinli çiftçilere ve gazetecilere yönelik saldırılar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Husilerin Suudi topraklarına yönelik saldırıları ele alındı. Suudi Arabistan topraklarına hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınayan Erdoğan, havalimanı saldırısında hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletti. Güvenlik güçleri vatandaşın huzurunu ve kamu düzenini tehdit eden tüm odaklara karşı 81 ilde teyakkuz halini sürdürüyor. Zehir tacirlerinden siber dolandırıcılara, terör hücrelerinden saticilere kadar suçun ve suçlunun her türlüsüyle mücadele eden ekipler birçok ilde eş zamanlı operasyonlarla şüphelileri bir bir yakaladı. İstanbul'da yeni doğan çetesi sanıkları 47. duruşma için hakim karşısındaydı. Onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada savunmalar alındı. Sanıklar bebeklerin ölümüne neden olma ve haksız kazanç sağlama suçlamasıyla yargılanıyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 20, İzmir 21, Antalya 27, Eskişehir 20, Trabzon 26, Erzurum 17, Gaziantep 22 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 37, Medine 39, Kudüs ve Lefkoşa 27, Girne 26, Saraybosna 10, Gümülcine 15 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Biz de sizi dinliyoruz. Mecelleden Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bir mecelle dersiyle daha huzurlarınızdayım. Bugün konu edeceğimiz mecelle kaidesi, mecellede 10. kaide olarak yer alan مَا ثَبَتَ بِزَمَانٍ يُحْكَمُ بِبَقَائِهِ مَا لَمْ يُوْجَدْ دَل۪يلٌ عَلَى خِلَافِهِ. Yani geçmiş bir zamanda varlığı sabit olan şey, aykırı bir delil ortaya çıkmadıkça hala varlığını sürdürüyor kabul edilir kaidesinden söz etmeye çalışacağız. Değerli dinleyenler, bu kaidede aykırı bir delil ortaya çıkmadıkça ifadesi geçiyor. Daha önce ifade edildiği üzere aykırı bir delilin ortaya çıkması durumunda artık onun hala varlığını sürdürdüğü söylenemez. Mesela öldüğü ya da hayatta olduğu bilinmeyen kayıp bir şahıs, teknik ifadesiyle mefkut olan şahısla ilgili olarak öldüğüne dair kesin bir bilgiye ulaşıncaya kadar, ki aslında bu şahsın her an ölmüş olma ihtimali her zaman var olmasına rağmen, bu şahsın, kayıp olan şahsın hala yaşıyor olduğuna hükmederiz. Zira kaybolmadan önce kesin olarak hayatta olduğunu biliyorduk ve bunu hala hayatta olduğuna hükmederiz. Ancak artık hayatta olmadığına dair bir delil ortaya çıkınca bu delile göre hüküm verilir. Mesela mefkudun, yani kayıp olan şahsın vefatı şehadeti adile, yani adil şahitlerin şahitliğiyle sabit olunca vefatıyla hükmolunup, yoksa evvelde olduğu gibi şimdi de hayyen bakidir denilemez diyor mecelledeki ifade. Yani hala hayattadır ve yaşıyordur denilemez. Değerli dinleyenler, aslında bu noktada çoğunlukla taraflar arasında sorun teşkil eden mülkiyet iddiası ile ilgili şu üç maddenin izah edilmesi gerekir. Bunlardan birincisi, bir şahıs bir malla ilgili olarak mülkiyet sebebini de belirterek ya da mülkiyet sebebini belirtmeksizin "bu mal benimdir" diye iddia etse. Buradaki ifade önemli. Geniş zaman kalıbıyla ifadesini, iddiasını ortaya koyarak "bu mal benimdir" diye iddia etse, davada şahit olarak dinlenen şahitler ise "bu mal onun mülküydü" tarzında geçmiş zamana izafe ederek şahitlik yapsalar, şahitlerin şahitlikleri kabul edilir. Zira şahitler bu mülkün geçmişten günümüze baki oluşunu ancak istishab ilkesiyle bilebilirler. Dolayısıyla "bu mal onundu" tarzında geçmişe izafe etmeleri, şu anda bu malın mülkiyetinin bu şahsa ait olmasına aykırılık teşkil etmez. Yani geçmiş bir zamanda var olan bir şeyin aykırı bir delil ortaya çıkmadığı müddetçe hala var olduğuna hükmetmiş oluyoruz. İkinci konu, bir şahıs, yine aynı konuyla alakalı örneklendirmeye devam edecek olursak değerli dinleyenler, bir şahıs bir malla ilgili olarak geçmiş zamana izafe ederek "bu mal benimdi" diye iddia etse, bu davada şahit olarak dinlenen şahitlerse "bu mal onundur" diyerek mülkiyeti şu anki hale mevcut duruma izafe ederek şahitlik yapsalar şahitlikleri kabul edilmez. Yani bir anlamda burada ters istishab işletilerek şahitlikleri geçerli sayılamaz. Üçüncü mesele ise bir şahıs, yine aynı örnekle devam ediyoruz değerli dinleyenler, bir şahıs bir malla ilgili olarak geçmişe izafe ederek bu mal benimdi diye iddia etse, davada şahit olarak dinlenen şahitlerse bu mal onundu diyerek mülkiyeti geçmişe izafe ederek şahitlik yapsalar, şahitlikleri hakiki istishaba uyuyor gibi görünse de kabul edilmez. Aslında bu son iki örnekte şahitlerin şahitliğinin kabul edilmemesinin sebebi, iddia sahibinin mülkiyet iddiasını geçmiş zamana izafe etmesidir. Şayet bu mal halen iddia sahibinin mülkü olsaydı, bu mülkiyet iddiasını geçmişe izafe etmesinin pratikte bir anlamı olmayacaktı. Zira mülkiyetin geçmiş zamana izafe edilmesi, şu an içinde bulunulan zamanda artık bu hüviyetini devam ettirmediği anlamına gelir. Dolayısıyla şahitlerin şahitliği bir anlamda geçersiz, yani gayri sahih bir davaya şahitlik olup bu nedenle kabul edilmemiştir. Dürerül Hukkam'da bu nokta çok veciz bir şekilde ifade edilmiş ve şöyle denilmiştir: halbuki sıhhat-ı şehadette sıhhat-ı dava şarttır. Yani şahitliğin sahih ve geçerli olması için davanın bir defa tutarlı ve sahih olması gerekir denilmiştir. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeni bir mecelle dersinde tekrar birlikte olmak duasıyla Allah'a emanet olun.
0: Mecelleden Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

0: Medine'ye hastalığı taşımak doğru değil mi? Hazırlanın, geri dönün.
1: Şam halkını bu halde mi bırakacağız? Anlayın artık bunu. Biz kaderin yolcularıyız.
2: Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ey müminlerin emiri?
0: Allah'ın kaderinden kaçış mümkün müdür? Nereye gitsek onun hükmü bizimledir.
3: Hadi artık, gölgelerimizin boyu uzadı.
4: Ne demek istiyorsun?
3: Gün üzerimizden devrilecek. Ama sen hala kuyunun başındasın.
4: Sıranı bekle.
3: Bütün kuyuyu kurutmadan bırakmayacak gibisin.
4: Git başımdan.
3: Yeter artık. Çekil kuyunun başından da biraz da bir su içelim.
4: Ah, yettin artık. Al sana. Sonra sana içelim.
3: Ne yapıyorsun sen? Şimdi gösteririm ben sana.
4: Çek ellerini, ellerini çek. Bırak yakamı yoksa fena olur.
3: Şimdi göreceksin fenayı.
0: Kardeşimize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla.
3: Yapma Abdullah, bu ateşi yakma. Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
5: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
6: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
7: İnsanın gönlü engin bir deniz gibidir. Bilgi ise o denizin dibinde yatan değerli bir incidir. İnsan gönlünün derinliklerindeki o inciyi çıkarıp meydana koymadıkça o derin denizlerdeki incinin insan için çakıl taşından ne farkı olur? Kara toprak altındaki altın kayadan, taştan farksızdır. Ancak kazılıp çıkarılır, işlenirse değer kazanır.

Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, hafta içi her gün saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Toprak emindir. Ona her ne ekersen hainlik etmez. Ektiğini fazlasıyla biçersin. Toprak bu eminlik vasfını ilahi adalet güneşinin üzerine doğması yüzünden kazanmıştır. Bahar mevsimi hakkın fermanını getirmedikçe toprak içindeki sırları açığa vurmaz. Lütuflar, iyilikler sahibi olan Allah öyle cömert bir ihsan sahibidir ki bu haberleri anlamak ve bu kadar doğru ve emin olmak vasfını cansız sandığımız toprağa bile vermiştir. O cemaliyle, fazlu ihsanıyla nice cansızları kendinden haberdar eder.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliği

0: sisteminin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
2: Toplumları yönetmek halden anlamanın inceliğinden geçer. Tarihimizin şanı Osmanlı padişahları bu inceliği divitlerindeki mürekkeple şiire dökmüşler. Tarihe yön veren edebi kişilikleri gönül dünyalarıyla tanımaya çıktığımız yolculuk Sultan Şairler her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.
3: Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar, dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler, anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.

0: geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.
1: Kurtarıcı kurallar az sonra.
2: Canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Gazze'de sözde ateşkes var ama İsrail'in saldırıları durmuyor. Bir kez daha siviller hedef alındı. Katil İsrail güçlerinin saldırılarında 7 Filistinli şehit oldu. Batı Şeria'da ise Filistinli çiftçilere ve gazetecilere yönelik saldırılar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Husilerin Suudi topraklarına yönelik saldırıları ele alındı. Suudi Arabistan topraklarına hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınayan Erdoğan, havalimanı saldırısında hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletti. Güvenlik güçleri vatandaşın huzurunu ve kamu düzenini tehdit eden tüm odaklara karşı 81 ilde teyakkuz halini sürdürüyor. Zehir tacirlerinden siber dolandırıcılara, terör hücrelerinden saticilere kadar suçun ve suçlunun her türlüsüyle mücadele eden ekipler birçok ilde eş zamanlı operasyonlarda şüphelileri bir bir yakaladı. İstanbul'da yeni doğan çetesi sanıkları 47. duruşma için hakim karşısındaydı. Onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada savunmalar alındı. Sanıklar bebeklerin ölümüne neden olma ve haksız kazanç sağlama suçlamasıyla yargılanıyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 20, İzmir 21, Antalya 27, Eskişehir 20, Trabzon 26, Erzurum 17, Gaziantep 22 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 37, Medine 39, Kudüs ve Lefkoşa 27, Girne 26, Saraybosna 10, Gümülcine 15 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: mutsuzlukların büyük çoğunluğunun günahlardan kaynaklandığını unutma. İnsanların her geçen gün daha mutsuz, sıkıntılı, stresli olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Gelen gün, geçen günü aratıyor. Mutluluklar hayatın aralarına serpiştirilmiş ufak kırpıntılardan ibaret kalıyor. Birçok kimse hayatın yükü altında kendisini ezilmiş hissediyor. Elbette genelleme yapmak doğru olmaz ama sayısı azımsanmayacak derecede fertler mutsuz, evler neşesiz, kazançlar bereketsiz, yüzler nursuz. Kavgalar, cinayetler ve intiharlar buzdağının görünen yüzü. Bu söylediğimiz husus belirli bir bölgeye, ülkeye özgü değil, dünyanın genelinde böyle savaşlar, iç karışıklıklar, protestolar gırla gidiyor. Meseleyi kestirme yoldan maddiyata bağlayacaklar çıkabilir. Peşinen söyleyelim ki mesele bu kadar basit değil, maddiyatın çok ötesinde. Çünkü maddi durumu fena olmayan ülkelerde ve fertlerde de mutsuzluk, stres, sıkıntı var. Bütün bu keşmekeşin, dağınıklığın, derbederliğin temelinde insanların Allah Teala'nın uyarı ve öğütlerine kulak tıkamaları yatıyor. Bütün bir dünya adeta el ele vermişçesine Allah'a isyan ediyor, kafa tutuyor. İnsanlar Allah'ın yolunu beğenmiyor, burun kıvırıyor. Onun çizdiği sınırları çiğniyor. Onun koyduğu ölçülere riayet etmiyor. Onun kurallarını ve hükümlerini tanımıyor. Allah'a kul olmak yerine kendisini Rab ilan ediyor. Allah'ın haram ve yasak kıldığı ne kadar davranış varsa, günümüzde bunların tamamı bireysel olmaktan çıkıp sektörel hale gelmiş. Bu günahları işlemek için kurumlar oluşturulmuş, milyonlarca kişi el birliğiyle hep beraber alenen organize halde günah işliyor. İçki, kumar, zina, faiz gibi günahların hepsi şimdi bir sektör. Gözler harama bakıyor, bakmasa da görüyor. Kulaklar haramı dinliyor, dinlemese de duyuyor. Eller haramı tutuyor, tutmasa da değiyor. Ayaklar harama gidiyor, gitmese de yanından geçiyor. Midelere haram giriyor, girmese de yaklaşıyor. Haramın bulaşmadığı kazanç, günahın temas etmediği yaşam yok gibi. Akıllar uyuşuk, kalpler karışık, bedenler yılışık, kazançlar helal haram karışık. Bu kadar günah içinde yaşamaya alışmış olan insanlara artık öğüt kâr etmiyor. Kalpler kirleniyor, katılaşıyor, taşlaşıyor, hatta taştan da daha katı kesiliyor. Ne buyurmuştu Allah Resulü? Mümin kul günah işlediğinde kalbinde siyah bir nokta belirir. Eğer pişman olarak bağışlanmasını dilerse, nokta silinip kalbi cilalanır. Günah işlemeye devam ederse, siyahlık kalbini sarar. Cenab-ı Hakk'ın, hayır, gerçek şu ki, yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır şeklindeki beyanında yer alan kir ve pas bundan ibaret. Kendisini yaratan Rabbine bu kadar baş kaldırı ve bu kadar isyanın olduğu yerde, insanlık için mutluluk, güven, huzur, rahatlık, felah ve ferah olabilir mi? Ne buyuruyordu Rabbimiz? Kim de beni anmaktan yüz çevirirse mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. Mutluluğun kaynağı kalbin her türlü kötülükten salim olmasıdır. Bir kalp ne kadar kötülükten uzak, ne kadar saf ve temizse o kalbin sahibi o kadar huzurlu, rahat, mutmain, müsterih olur. Bir kalp ne kadar kirlenmiş, paslanmışsa, o kalbin sahibi o kadar rahatsız, stresli, perişan olur. Allah Resulü bu gerçeği şöyle ifade etmiş. Bilin ki vücutta öyle bir et parçası var ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa, bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa, bütün vücut bozulur. Bilin ki o kalptir. Kurtuluşumuz için önce kömür gibi olmuş olan kalplerimizi ağartmak, selim hale getirmek zorundayız. Kalpler temizlenecek ki bedenlerimiz düzgün hale gelsin. Şu anda kalpler temiz olmadığından ne gözümüz, ne kulağımız, ne elimiz, ne ayağımız düzgün. Kalplerden başlayacak ıslah bedenlere ulaşınca bedenlerden başlayacak ıslah da topluma yansıyacak. Oradan dalga dalga ümmete ve insanlığa yayılacak. Belki de bunun için işe yine ve yeniden iman ederek başlamak lazım. tıpkı ayette buyurulduğu gibi. Ey iman edenler, iman edin. Sonrasında hep beraber samimi bir tövbe, tıpkı ayette buyurulduğu gibi. Ey müminler, hepiniz Allah'a tövbe edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Sonrasında bir daha şeytanın peşine düşmemeye, adımlarını takip etmemeye gayret edeceğiz. Çünkü o bizi günaha, isyana ve ahlaksızlığa çağırıyor. Tıpkı ayette buyurulduğu gibi. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytana ayak uydurursa bilsin ki o edepsizliği ve kötülüğü emreder. Allah'ın lütfu ve rahmeti sizinle olmasaydı, İçinizden hiçbir kimse günahtan asla arınamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Sonrasında Allah ve Resulüne itaat edip hayatımızı onların istediği doğrultuda geçireceğiz. Tıpkı ayette buyurulduğu gibi. De ki Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Yine de ey müşrikler, söz dinlemezseniz onun, Peygamberin sorumluluğu ona, sizin sorumluluğunuz da size aittir. Ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Resul'e düşen yalnızca apaçık bildirip anlatmaktır. İşte bütün bunları yaptığımızda kalbimizden başlayan ıslah, ihya ve düzelme, bedenlerimize, oradan ailelerimize, toplumumuza ve ümmetimize yansıyacaktır. İşte o zaman yeryüzünde bir Müslümanın kılına zarar gelse, ümmet olarak bunun hesabını sorar hale gelebileceğiz. Duamız, Rabbimiz kalplerimizi kararmaktan, adımlarımızı şeytanın adımlarına tabi kılmaktan muhafaza eylesin. Bizleri tövbeyle arınan, hakiki imanı elde eden, Allah'a ve Peygamber'e itaat eden, bahtiyar kullarından eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

0: söz değer varlığa şu çağın elinden. Kiminde nar olur, kiminde ruh. Tutunca zamanın aşk ellerinden. Hazanda kavrulan çöllerde yağmur. Rahmete yazılır her şey yeniden.
1: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimiz, öyle mi?
2: Evet.
1: Ne iyi etmişsin buraya çağırmakla.
3: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
1: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
2: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi.
4: Yalan. Bir şaşırın sözleri bunlar. Kâin sözü bu. Cinler musallat olmuş onu. Aman neden uydurmasın işin. O bir şair. Kâin.
5: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine? Bu sözler ne bir şairin ne de bir kâhinin uydurması olabilir. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
6: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
5: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
7: Ah, Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
5: Fakat tabii onu kızdırıyorsunuz. Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz. Farkında değil misiniz?
7: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
5: Yalan o sözler.
7: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
8: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
9: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 14 Ekim 2026, Çarşamba. Hicri takvime göre 3 Cemaziyel Evvel 1448. Rumi takvime göre 1 Teşrine Evvel 1442. Tarihte bugün, Orta Güz Başlangıcı. Arka sayfa, günün konusu. Ayet ve hadislerde münafıklık alametleri. Münafık, vahye muhatap olan fakat inkarlarını gizleyen ve kendini inanmış gibi gösteren kimselere denir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı ve inananları aldatmaya çalışmak, iki yüzlü olmak, zaaflarına yenik olmak, müminlere karşı kin ve nefret beslemek, müminlerin sıkıntıya düşmesini istemek, menfaatperestlik, cimrilik, kötülüğü emredip iyiliği yasaklamak münafıklık özellikleri arasında zikredilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de emaneti hıyanet etmeyi, yalan söylemeyi, sözünde durmamayı ve husumet sırasında doğruluktan ayrılmayı münafıklık özellikleri olarak belirtmiş, bunlardan uzak durulmasını istemiştir. Ayetler, hadisler ve Medine dönemindeki yaşananlardan hareketle münafıkların kendine güveni olmayan, aidiyet bilincinden yoksun bir karaktere sahip oldukları söylenebilir. Ayrıca ayetlerde münafıklardan bahsedilirken isim zikredilmeyip özellikler üzerinde durulması, hangi zaman ve zeminde olursa olsun nifak özellikleri taşıyanlara bunlardan kurtulmaları gerektiği mesajını vermektedir. Bir ayet. Erkeğiyle kadınıyla münafıklar birbirine benzer. Kötülüğü özendirip iyiliği engellerler. Hayır için harcamaya elleri varmaz. Tevbe suresi 67. ayet. Hayırlı günler.
10: Diyanet Takvimi.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz.

0: düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar. Dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler. Anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar. Ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin. Hadislerin hikayeleri az sonra.
1: Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen baveyla. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

0: derece. Gazze'de sözde ateşkes var ama İsrail'in saldırıları durmuyor. Bir kez daha siviller hedef alındı. Katil İsrail güçlerinin saldırılarında 7 Filistinli şehit oldu. Batı Şeria'da ise Filistinli çiftçilere ve gazetecilere yönelik saldırılar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Husilerin Suudi topraklarına yönelik saldırıları ele alındı. Suudi Arabistan topraklarına hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınayan Erdoğan, havalimanı saldırısında hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletti. Güvenlik güçleri vatandaşın huzurunu ve kamu düzenini tehdit eden tüm odaklara karşı 81 ilde teyakkuz halini sürdürüyor. Zehir tacirlerinden siber dolandırıcılara, terör hücrelerinden saticilere kadar suçun ve suçlunun her türlüsüyle mücadele eden ekipler birçok ilde eş zamanlı operasyonlarla şüphelileri bir bir yakaladı. İstanbul'da yeni doğan çetesi sanıkları 47. duruşma için hakim karşısındaydı. Onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada savunmalar alındı. Sanıklar bebeklerin ölümüne neden olma ve haksız kazanç sağlama suçlamasıyla yargılanıyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 20, İzmir 21, Antalya 27, Eskişehir 20, Trabzon 26, Erzurum 17, Gaziantep 22 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 37, Medine 39, Kudüs ve Lefkoşa 27, Girne 26, Saraybosna 10, Gümülcine 15 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Hadislerin Hikayeleri. Medine'ye latif bir hava hakimdi. Güneş tepede yükseliyor ve bir grup kadın küçük bir odada toplanmış sohbet ediyorlardı. Aralarında Allah'ın elçisinin eşi Hazreti Ayşe de vardı. Hazreti Ayşe, hanımlardan oluşan bir topluluğa Hazreti Peygamber'den işittiği bir duayı anlatıyordu.
1: Lütfen devam et Ayşe. Resulullah'tan işittiğin dua nedir?
2: Evet, anlat bize.
3: Seni dinliyoruz Ayşe. Bize de öğret lütfen.
4: Heyecanınızı anlıyorum hanımlar. Şöyle. Geçtiğimiz gecelerden birinde gecenin ortalarına doğru uyandım. Allah Resulü'nün yanımda olmadığını fark ettim. Nefesini duyuyordum ama onu göremiyordum. Bilirsiniz, geceleri çok karanlık, görmek mümkün olmuyor. Ben de göremediğim için el yordamıyla onu aramaya başladım. Sonra elim birden onun ayaklarının tabanlarına değdi. Fark ettim, secde halindeydi. Öyle olmasına rağmen bir şeyler söylendiğini duydum. Kulak verince şöyle dua ettiğini işittim.
1: Ne diyordu Resulullah?
2: Nasıl dua ediyordu?
5: Evet, ne diyordu?
4: Allah Resulü gece vakti secdede, Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin diye dua.

0: Amin, amin ya Rabbi.
1: Biz de sana sığınıyoruz Allah'ım.
2: Teşekkürler Ayşe. Ne güzel şeyler öğretiyorsun bize. Allah senden razı olsun.
3: Allah sizlerden de razı olsun.

senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. Hı-hı, gerek yok, omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir, arı duru pirü pak, kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz, yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır, şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz, gider toprağa kucaklar, o dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı, deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer Gazze'deki o çocuklardan biri, daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış, tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış üç neslin hürriyet sevdası şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye and içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı. Ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü.

Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyor. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı. Bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.

Yarmışız Edvar fetretten kalan yel dağları. Fikri ferda doğmadan yağdırmışız her dağları.

Nehyi maruf emrinin kerdir gezen meydanda bak. Emmetin ahlakımız yahut görüp aldırmamak. Yıktı bin melun kalem namusu bizler uyumadık. Susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadık.

milletmişiz. Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz. Kapkaranlıkken bütün afakı insaniyetin nur olup fışkırmışız tasinesinden zulmetin.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kamu spotu.
1: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ey yolunda sevinçle ilerleyen genç! Doğruluk yolundan şaşmamaya çaba göster. Gençliğin boşa gitmesin. Ondan yeteri kadar yararlanmayı bil. Gençliğini değerlendir. Çünkü ne kadar sıkı tutarsan tut, o bir gün elinden kaçar. Sende gençlik gücü varken boşa harcama. İbadetten hiçbir zaman geri durma.

0: Lisan-ı Münasip az sonra.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.
3: Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli. Bazen güneşli. Bazen yağmurlu. Bazen sükunet. Bazen vaveyla.
4: Hayat bu.
3: Birden başlar bazen. Ve başladığı gibi bitiverir ansızın.
4: Bitiverir ansızın.
3: Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken, biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.
5: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
6: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Gazze'de sözde ateşkes var ama İsrail'in saldırıları durmuyor. Bir kez daha siviller hedef alındı. Katil İsrail güçlerinin saldırılarında 7 Filistinli şehit oldu. Batı Şeria'da ise Filistinli çiftçilere ve gazetecilere yönelik saldırılar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Husilerin Suudi topraklarına yönelik saldırıları ele alındı. Suudi

0: Arabistan topraklarına hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınayan Erdoğan, havalimanı saldırısında hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletti. Güvenlik güçleri vatandaşın huzurunu ve kamu düzenini tehdit eden tüm odaklara karşı 81 ilde teyakkuz halini sürdürüyor. Zehir tacirlerinden siber dolandırıcılara, terör hücrelerinden saticilere kadar suçun ve suçlunun her türlüsüyle mücadele eden ekipler birçok ilde eş zamanlı operasyonlarla şüphelileri bir bir yakaladı. İstanbul'da Yeni Doğan Çetesi sanıkları 47. duruşma için hakim karşısındaydı. Onu tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada savunmalar alındı. Sanıklar bebeklerin ölümüne neden olma ve haksız kazanç sağlama suçlamasıyla yargılanıyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 20, İzmir 21, Antalya 27, Eskişehir 20, Trabzon 26, Erzurum 17, Gaziantep 22 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 37, Medine 39, Kudüs ve Lefkoşa 27, Girne 26, Saraybosna 10, Gümülcine 15 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: de sizi dinliyoruz.
1: Lisan-ı Münasip. Hazırlayan ve sunan Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Nacizane dedi programı sunan, doğru mu telaffuz etti acaba diye kendi kendimize soralım. Bunu konu edindiğimize göre, bunu sorduğumuza göre kesin ortada yanlış bir şeyler var diyorsunuzdur. Bunlar çok basit, bilinmesi gereken şeyler dediğimiz kelimelerin söylenişinde bilen insanların, profesyonellerin hata yaptığını görünce doğrusu şaşırıyoruz. Bu hatalı telaffuzlardan biri de nacizane. Evet, bu yanlış söylenişiydi. Şimdi doğru telaffuzunu verelim baştan. Nacizane. C ile değil, Ç ile seslendireceğiz. Na derken A uzun, cheese kelimesi var. Cheese değil bakın, cheese diyoruz. Ane derken de A uzun. Heceleyelim. Nacizane. Üç bölümden oluşan kelimenin ayrıntısına bakalım şimdi. Kelimenin ilk hali naçiz, değersiz, önemsiz anlamında. Farsçadan dilimize gelmiş ama uzun yıllardır kullanıyoruz. İki unsurdan oluşuyor, na ve çiz. Na, Farsçada olumsuzluk bildiren bir önek. Olmayan, değil anlamında. Na önekiyle yapılmış başka kelimeler de var, hatırlayalım. Na hoş, hoş olmayan. Na müsait, müsait olmayan. Na çiz dedik, devam edelim. Evet, na'yı öğrendik, biliyoruz. Çiz kelimesi ise Farsça şey demek. Birleştirirsek na çiz ne demek? Şey olmayan, hiçbir şey yani. Adı anılmaya değmeyecek kadar.

0: kadar ehemmiyetsiz, hiç hükmünde önemsiz anlamında. Kendimizden, yaptığımız bir işten, bir davranıştan bahsederken bir tevazu ifadesi, alçak gönüllülük ifadesi olarak kullanırız. Benim naçiz vücudum, benim naçiz bedenim, naçiz bir kulum ben. Gelelim naçizaneye. Sonundaki ane ise sıfat ve zarf yapan Farsça bir ek. Bu ekle yapılmış kelimelere örnekler verelim dilimizden. Mesela acizane, aciz olana yakışır şekilde demek. Fakirane, fakire uygun düşen, fakir gibi. Burada hemen bir parantez açalım. Fakirhane değil. Hani deriz ya, burası da bizim fakirhane. İşte o değil. Buradaki fakirane, yani fakircesine, fakir gibi. Dostane var, dostça. Amiyane var mesela. Hani amiyane tabirle deriz ya, avam tarzında, basit, alelade. İşte tüm bu anlamları toplarsak, naçizane ne demek? Haddi olmayarak, pek küçük, ehemmiyetsiz bir şey olarak demek. Tarık Buğra'dan örnek verelim, naçizane bir tavsiyem olacak. Peki neden bazı konuşmacılar C ile söylüyor, naçizane diyor? Galiba benzer bir amaçla kullanılan acizane kelimesiyle bir ses benzeşmesi oluşturmak istiyorlar hata ile. Bu arada acizane kelimesine de bakalım, biraz önce örnek verdik. Aciz ismiyle ane ekinden oluşuyor bu da. Aciz kelimesinde a uzun söyleniyor ve şapka ile yazılıyor. Dilimizde bir de aciz kelimesi var. Karışmaması için fail kalıbı şapka ile yazılıyor aciz diye. Gücü bir işe yetmez olan, güçsüz anlamında kullanıyoruz bu kelimeyi. Ane ekiyle acizlere yakışır şekilde anlamında bir nezaket sözüne dönüşüyor. Örnek cümle, benim acizane kanaatim şudur. Doğruları tekrar edelim. Naçizane, acizane.
1: Lisan-ı Münasip. Hazırlayan ve sunan Nisan Kumru.

0: Medine'ye hastalığı taşımak doğru değil. Hazırlanın, geri dönün.
1: Şam halkını bu halde mi bırakacağız? Anlayın artık bunu. Biz kaderin yolcularıyız.
2: Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ey müminlerin emiri?
0: Allah'ın kaderinden kaçış mümkün müdür? Nereye gitsek onun hükmü bizimledir.
3: Hadi artık, gölgelerimizin boyu uzadı.
4: Ne demek istiyorsun?
3: Gün üzerimizden devrilecek. Ama sen hala kuyunun başındasın.
4: Sıranı bekle.
3: Bütün kuyuyu kurutmadan bırakmayacak gibisin.
4: Git başımdan.
3: Yeter artık. Çekil kuyunun başından da biraz da bir su içelim.
4: Ah, yesin artık. Al sana. Konuşma ne?
3: Ne yapıyorsun sen? Şimdi gösteririm ben sana.
4: Ellerini çek. Bırak yakamı yoksa fena olur.
3: Şimdi göreceksin fenayı.
0: Kardeşim bize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla.
3: Yapma Abdullah. Bu ateşi yapma.
5: Ya Resulallah. Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki o dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
6: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
7: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 14 Ekim 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 3 Cemaziyel Evvel 1448. Rumi takvime göre 1 Teşrine Evvel 1442. Tarihte bugün. Orta güz başlangıcı. Arka sayfa. Günün konusu. Ayet ve hadislerde münafıklık alametleri. Münafık, vahye muhatap olan fakat inkarlarını gizleyen ve kendini inanmış gibi gösteren kimselere denir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı ve inananları aldatmaya çalışmak, iki yüzlü olmak, zaaflarına yenik olmak, müminlere karşı kin ve nefret beslemek, müminlerin sıkıntıya düşmesini istemek, menfaatperestlik, cimrilik, kötülüğü emredip iyiliği yasaklamak münafıklık özellikleri arasında zikredilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de emaneti hıyanet etmeyi, yalan söylemeyi, sözünde durmamayı ve husumet sırasında doğruluktan ayrılmayı münafıklık özellikleri olarak belirtmiş, bunlardan uzak durulmasını istemiştir. Ayetler, hadisler ve Medine dönemindeki yaşananlardan hareketle münafıkların kendine güveni olmayan, aidiyet bilincinden yoksun bir karaktere sahip oldukları söylenebilir. Ayrıca ayetlerde münafıklardan bahsedilirken isim zikredilmeyip özellikler üzerinde durulması, hangi zaman ve zeminde olursa olsun nifak özellikleri taşıyanlara bunlardan kurtulmaları gerektiği mesajını vermektedir. Bir ayet. Erkeğiyle kadınıyla münafıklar birbirine benzer. Kötülüğü özendirip iyiliği engellerler. Hayır için harcamaya elleri varmaz. Tevbe suresi 67. ayet. Hayırlı günler.
8: Diyanet Takvimi.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
0: Reklam.
2: İki nesil bir mesele. Bir yanda hayat tecrübesine güvenen Rıza dede, diğer yanda her sözü sorgulayan torunu Gülce. Bir de çapı büyük, görev alanı şimdilik apartman olan kapıcı Saffet. Emanetten komşuluk hakkına, israftan peşin hükme kadar gündelik hayatın içinden çıkan meseleler, iki kuşağın neşeli çekişmeleriyle yeniden konuşuluyor. Bazen büyükler gençlerden, bazen gençler büyüklerden öğreniyor, her bölümde küçük bir olay hepimizi ilgilendiren bir soruya dönüşüyor. Sıcak, eğlenceli ve düşündüren bir radyo oyunu. İki Nesil Bir Mesele, Salı ve Perşembe günleri saat 16'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

İblis sana babasının canı, sevgili evladım diye seslenir. Böylece o lanetlenmiş şeytan sözüyle seni kandırmak ister. O kara yüzlü vaktiyle babana da bu şeytanlığı yaptı. Hazreti Adem'i kandırdı. O iblis satranç tahtasının başında gayet çevik ve kurnazdır. Sen onun oyununa yarı uykulu gözlerle bakma, aldanırsın. Çünkü o seni aldatacak çok oyun bilir. Boğazına bir çöp gibi takılıp kalabilir. Onun çöpü boğazında yıllarca kalabilir. O çöp nedir bilir misin? Mevki, mal ve mülk sevdasıdır. Ey hak yolunda kararsız olan kişi! Mal çerçöptür. Ama sende sevdası oldukça da boğazında takılı durur. Ab-ı hayat içmene engel olur.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimize, öyle mi?
3: Evet.
2: Ne iyi etmişsin buraya çağırmakla.
4: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
2: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
3: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi.
5: Şahin sözleri bunlar. Kâin sözü bu. Kendiler musallat olmuş ona. Ahmet'in uydurması işte.
6: O bir şahin. Kâin.
7: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine? Bu sözler ne bir şairin ne de bir kâinin uydurması olabilir. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
8: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu. Bir oğlunuz oldu.

0: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
1: Ah, Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
0: Fakat tabii onu kızdırıyorsunuz. Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz. Farkında değil misiniz?
1: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
0: Yalan o sözler.
1: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
2: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
3: Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar, dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler, anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.

Bazı fakir sahabiler Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, zenginler en yüksek dereceleri ve kalıcı nimetleri kazandılar. Çünkü onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar. Bizim oruç tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Dahası onların malları da var. Bu sayede hac ediyorlar, umre yapıyorlar, cihad ediyorlar ve tasadduk ediyorlar," dediler. Bunun üzerine Efendimiz, "Size öyle bir şey öğreteceğim ki, siz onu yaptığınız takdirde hem sizi geçenlere yetişeceksiniz, hem de arkanızdan size hiç kimse yetişemeyecek. Bu sayede benzerini yapanlar dışında içinde bulunduğunuz cemaatin en hayırlıları siz olacaksınız." Her namazdan sonra 33'er defa Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyiniz buyurmuş ve onlara iki namaz arasında bütün günahların silinmesine vesile olan tesbihatı öğretmiş.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

Merhaba efendim. Ben TRT Ses sanatçısı Alp Arslan. Manevi duygularımızı diri tutan ve ruhlarımıza şifa olan Diyanet Radyo'ya ve bütün çalışanlarına teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Hayırlı günler efendim.

0: Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, hafta içi her gün saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.
1: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı. Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Reklam.

0: hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülçe, hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar,

Evvel ona anlattığınız masaldaki rengarenk tüyleri olan kuşun yaşadığı, göklerin ardındaki diyarda yetişen mavi gövdeli ağacın mor renkli yaprağından isteseniz yok demez. Hangi yoldan gitmeliyim diye sorar. Tutup kollarından şu yemyeşil ovalar annenin saçlarıdır. Şu koskoca dağ da babanın gövdesidir deseniz gider toprağa kucaklar. O dağa sarılır. İşte çocuklar böyle içten, böyle neşeli ve böyle tertemizdir. Söylediğiniz şeylere inanır ve o küçük kalplerinin sıcaklığıyla tüm yuvanızı ısıtırlar. Lakin bir yer var ki, orada artık çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı. Deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer, Gazze'deki o çocuklardan biri. Daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler, o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini, ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler, 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca, meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış, tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış 3 neslin hürriyet sevdası, şimdi 4. neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye ant içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı. Ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak İnsanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyor. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor.
Ateş koca bir

kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi.

çığlıklar ne de feryatlar hiçbirini duydu. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.

0: Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Medine'ye hastalığı taşımak doğru değil mi? Hazırlanın, geri dönün.
3: Şam halkını bu halde mi bırakacağız? Anlayın artık bunu. Biz kaderin yolcularıyız.
4: Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ey müminlerin emiri?
2: Allah'ın kaderinden kaçış mümkün müdür? Nereye gitsek onun hükmü bizimle bir.
5: Hadi artık, gölgelerimizin boyu uzadı.
6: Ne demek istiyorsun?
5: Gün üzerimizden devrilecek. Ama sen hala kuyunun başındasın.
6: Sıranı bekle.
5: Bütün kuyuyu kurutmadan bırakmayacak gibisin.
6: Git başımdan.
5: Yeter artık. Çekil kuyunun başından da biraz da bir su içelim.
6: Ah, yettin artık. Al sana. Sonra sana.
5: Ne yapıyorsun sen? Şimdi gösteririm ben sana.
6: Ellerini çek. Bırak yakamı yoksa fena olur.
5: Şimdi göreceksin fenayı. Kardeşimize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla.
6: Yapma Abdullah. Bu ateşi yakma.
5: Ya Resulallah. Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
2: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
0: Günün duası.
7: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazlardan sonra şöyle dua ederdi. Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir, ortağı yoktur. Mülk de O'nundur, hamd de O'nundur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine kimse engel olamaz. Vermediğini de kimse veremez. Hiçbir iyilik sahibi kendiliğinden faydalı olamaz. Zira iyilik sendendir.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. İnsan konuşurken çok dikkatli ve ihtiyatlı hareket etmelidir. Çünkü söz vardır, keskin kılıç gibidir. Dostluğu keser, öldürür. Kalpte tedavisi imkansız yaralar açar. Kalp bahçesindeki yeşillikleri, sevgi çiçeklerini kış mevsimi gibi öldürür. Bir söz de vardır ki ilkbahar mevsimi gibidir. Her tarafı süsler, güzelleştirir, sayısız yarar sağlar.

Hamuz bin Abese Efendimiz'e sorar. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır? Hamuz bin Abese'nin yönelttiği bu soruya Efendimiz, evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit,

0: dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.
1: Nar Sokağı az sonra.

0: Pınar Sokağı. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Üçüncü bölüm. Asım amcanın hatırasını yaşatmak isteyen Bakkal Ahmet'le Hilmi Bey, Veysel Bey'in yıllardır kapalı duran konağını Asım amcanın kitaplarıyla bir mahalle kütüphanesine dönüştürmek için ilk adımı atmış, sokağa yeni bir heyecan katmışlardı. Kitapların taşınması sırasında Ahmet'le gençlerin muhabbetleri derinleşmeye başlamış, Metin'in Allah'ın insanı yalnız bıraktığını söylemesi ise Ahmet'i yaşanarak hissedilen bir inancı kelimelerle nasıl anlatacağını düşünmeye sevk etmişti.
2: "Biz bu işin altından alnımızın akıyla kalkabilirsek ne âlâ," dedi Hilmi Bey elinin tersiyle alnını silerken.
1: Bakkalın önündeki duvara yaslanmış tabureyi indirip oturdu. Kan ter içinde kalmıştı. Ahmet dolaptan çıkardığı ayranı getirdi. İki bardakla masanın üzerine bıraktı. Asiye Hanım'ın elinde dumanı tüten tabakla geldiğini gören Hilmi Bey'in ağzı kulaklarına vardı.
2: "Aman efendim, bu nasıl ikram? Biz ne hayır işledik de Rabbimiz bizi böyle güldürüyor," dedi keyifle.
1: Ayranı açıp bardaklara doldurmaya girişti. Asiye Hanım gözleme dolu tabağı masaya bırakırken Hatice Hanım yolladı. "Afiyet bal şeker olsun. Allah işlerini kolay getirsin," dedi, diyiverdi. Hilmi Bey keyifle başını salladı.
2: "Böyle giderse bizim işimiz kolay olur efendim. Saygılarımızı iletin lütfen kendilerine."
1: Ahmet bakkaldan çıkıp boş kalan tabureyi çekti.
2: "Ellerine sağlık ablamın," dedi gözlemelerden birini sararken. "Pek makbule geçti."
1: Asiye Hanım'ın dikilmeye devam ettiğini görünce bir şey isteyeceğini düşündü.
2: "Buyur abla," dedi bu kez.
1: Asiye Hanım kıpırdandı durduğu yerde. "Nasıl gidiyor işler, ne yaptınız?" Ahmet omzunu silkti.
2: "Vallahi görünenden fazla iş olduğu belliydi," dedi gözlemeden koca bir ısırık alırken. "Daha sadece çerçöpü çıkarabildik, içeriye bir elektrik kablosu çekip bakacağız nerede ne var ne yapmak gerek diye. Veysel abi elektriği açtıracak ama onu beklemek istemedik. Akşama bir marangoz bir de tesisatçı abimiz gelecek, bakacaklar."
1: "İyi iyi," dedi Asiye Hanım, "hadi hayır olsun, uzun iş ya, neyse hallolur." Tufan Bey'in geldiğini gören Ahmet fırladı yerinden, elinin tersiyle ağzını kapadı, diğer eliyle sandalyeyi çekti.
2: "Buyur Tufan Bey," dedi.
1: Tufan Bey eliyle "otur" der gibi yaptı.
2: "Niye rahatsız oluyorsunuz evladım, ben otururum, sen ye, yoruldunuz," dedi.
1: Ahmet'in ısrarı üzerine oturdu sandalyeye, geriye yaslandı, derin bir nefes aldı.
2: "Oh, sırtım ağrımış. Ben dedim sana Tufan Bey, kendini heder ettin inçik, küçüğüz diye mi sözümüze itibar edilmiyor, ben anlamıyorum ki."
1: Ahmet bir yandan sitem ediyor, bir yandan da gözleme sarıyordu Tufan Bey için. Tufan Bey başını salladı.
2: "Siz uğraşırken oturacak mıydım öyle? Mümkün mü efendim, aşk olsun."
1: Gözlemeyi aldı.
2: "Gençler nerede?" dedi sokağa göz atarken.
1: "Herkesin işi var abi, gündüz vakti kimseye gel de bir el at diyemezsin ki," dedi Ahmet.
2: "Akşam olunca da yorgunuz derler," diye atıldı Hilmi Bey. "Kör kendi işini kendin gör," demiş eskiler.
1: "Ele minnet edene kadar biz hallederiz efendim," Ahmet itiraz etti.
2: "Öyle demeyin, hakikatli çocuklarmış Metin'le David. Allah var, o gün ne kadar uğraştılar. Bizim gençlere zaten laf ettirmem de, onlar da düşündüğümüz gibi değiller."
1: "Sahi mi?" dedi Hilmi Bey. Karnı doymuş, keyfi yerine gelmişti.
2: "Ben dedim ama size."
1: "Ne dedin Hilmi abi Allah aşkına?"
2: "İyi çocuklar dedim. Ailesi güzel bunların," dedim.
1: "Ailelerini nereden gördün?" Tufan Bey öksürdü. Ahmet'le Hilmi Bey'in atışması durdu. Ahmet iç çekti.
2: "İyi çocuk," dedi. "Aklı çok karışık sadece. Okudum diyor ama ne okudu Allah bilir. Korkuyor bence."
1: Bunu söylerken çok emindi. Yanındakiler de bir tabii fark etmişlerdi.
2: "Neyden?" dedi Hilmi Bey. Ahmet başını salladı. "Doğru bilgiyi okumaktan korkuyor. Okursa bugüne kadar kafasında kendince oturttuğu doğruların sarsılmasından korkuyor. Sanki kendi bildiklerinin tek doğru olmasını istiyor. Başka doğru bulursa kendine güveni sarsılacak. Ailesine, topluma karşı duruşunu kaybedecekmiş gibi."
1: Tufan Bey cebinden çıkardığı mendili ağzını sildi. Mendili güzelce katladı. Yeniden cebine koydu.
2: Kendini gölgeye çekmiş, duvara yaslanmış Asiye Hanım'a doğru başını hafifçe çevirerek "Ellerinize sağlık, bereketini görün efendim." dedi sükunetle. Hilmi Bey, Ahmet'in dediklerinden hiçbir şeyi anlamamış, kafası karışmış gibiydi. "Ne konuştunuz ki?" dedi. Ahmet başını kaldırdı, gözlerini kısıp bakışlarını kendine dikmiş olan Tufan Bey ile göz göze geldi. Dayanamadı, sesini kısarak anlatmaya başladı. Bir önceki gün, akşam gün batarken gelmişti Metin bakkala. Konuştukları gibi, akşamları ufak ufak kitapları sınıflayıp yerleştirmeye başladığını söylemiş, bu arada dikkatini çeken bir kitabı alıp getirmişti. Her bir kitap tek tek numaralandırılıp kayıt altına alınmıştı. Kitapların başlarında bulunan imza ve numaralardan bunu anlayabiliyordu. Bununla birlikte bir de kayıt defteri olması gerekmez miydi? Her yere bakmış ama bulamamıştı böyle bir defter. Ahmet, Metin'in elindeki kitabı alıp kapağını açınca, içinde Asım amcanın el yazısıyla bir not görmüştü. "Neyden korkuyorsun? Soruyu susturursan cevabı da kaybedersin." Metin'e bakmıştı. "Bunun için mi?" demişti. Metin omuzlarını silkmişti. Bu kitabın dikkatini çekmesi sadece içinde yazılı olan bu nottan olabilirdi. Ahmet bir şey yakalamış olabilirdi. Bununla Metin'in düşünce dünyasına girebilirdi. Bir şey vardı bu çocukta. Bir şeyler konuşmak, anlatmak istiyordu ama sanki cesaret edemiyordu. Yoksa herkesin akşam yemeği için evine çekildiği ve sokağın sessizleştiği bu vakitte çıkıp gelmesinin başka bir anlamı olamazdı. Sokağın bu saatlerde sakin olduğunu, Ahmet'in yine de babasının mirasına hürmeten 8'e kadar bakkalı açık tuttuğunu öğrenecek kadar zaman geçirmişti burada. Ahmet bunu fırsat bilip Metin'i kapı önüne almıştı. Şu an sohbet ettikleri küçük masaya oturmuşlar, kitabı ortalarına alıp iki çay söyleyerek konuşmaya başlamışlardı. "Korkuyorsun," demişti Ahmet, Asım amcanın sözünü arkasına alıp. Metin gözlerini kaçırmıştı. "İnsan bilmediğinden korkar," demişti Ahmet. Metin'in gözleri dolmuştu. "Konuşmazsan neyi dert ettiğini bilemem ki oğlum," demişti bu kez Ahmet. Metin başını sokağın girişine çevirip gözlerini kırpıştırınca iki damla yaş pembe yanaklarından süzülüvermişti. Ahmet susup sakinleşmesini beklemişti. Belki birkaç kelime eder diye heveslenmişti. Metin kendini toparlayınca elinin tersiyle gözyaşlarını silip konuyu değiştirmişti. Getirdiği kitap 3 ciltlik bir serinin ilk kitabıydı. Kütüphanede ikincisi vardı fakat üçüncüsü kayıptı. Hiçbir yerde yoktu. Asım amca gibi birinin böyle bir konuda eksiği olacağını düşünmüyordu. "Sizden birinde olabilir mi?" deyince Ahmet'in kafası dağılıvermişti. "Kendisiyle ilgili bir şey demedi mi yani?" dedi Hilmi Bey merakla. Tufan Bey başını salladı bilmiş bir tavırla. "Güzel," dedi. "Yakında çözülür. Onların buraya gelmesinde de var bir hikmet. Hiçbir şey boşuna yaşanmaz. Ne yapıp edip o defteri bulmamız lazım. Asım amca birimize emanet verdiğinde veya bir emaneti aldığında muhakkak not tutardı. Yazmamızı da tavsiye ederdi. Kesin bir yerlerde o defter de nerede Allah bilir," dedi Ahmet. Asiye Hanım sözün bitmesiyle boşalan tabağı kaptı masadan. "Hadi Allah'a emanet," deyip küçük hızlı adımlarla uzaklaştı. Akşama doğru Nazmiye Hanım sokağın köşesini dönerken karşılaştılar Hatice Hanım'la. Sağlıkları üzerinden ayaküstü açılan muhabbetin arasına okuldan dönen David girdi. "İyi akşamlar," derken yüzüne yayılan kocaman gülümseme iki kadının dikkatini dağıttı. "İyi akşamlar evlat."

Adım dedi Hatice Hanım. Nazmiye Hanım gülümsedi. Pek güzel çocuklar. Hatice Hanım başını salladı. Öyle öyle. Aman işte her evin içinde ayrı bir dert Nazmiye Hanımcığım. Nazmiye Hanım'a kendi derdini unutturan bu söz merakını cezbetmişti. Aman efendim niye öyle dediniz? Hatice Hanım başını salladı iki yana. Metin dedi çok sıkıntılı. Asiye Hanım anlattı. Geçen gün bakkal efendiyle konuşmak isterken tutamamış kendini ağlamış. Bir öksürük kesti sözünü Hatice Hanım'ın. Hatice Hanım irkilip başını çevirince Metin'in çakmak çakmak bakışlarına denk geldi. Omzundaki şalı düzeltip silkelendi. Yüzüne iğreti bir gülümseme yerleştirdi. Ay yavrum nasılsınız dedi abartılı bir tavırla. Okuldan geldiniz değil mi? Nasıl yorgunsunuzdur şimdi? Yemeğiniz var mı? Ben dolma yapmıştım sabah erken çıkmadan. Göndereyim bir tabak yersiniz. Metin burnundan soluyordu. Duymuştu konuşulanları besbelli. İstemeyiz dedi dişlerinin arasından. Yanlarından geçip yürümeye devam etti. Hatice Hanım yerin dibine geçmişti. Nazmiye Hanım tutamadı kendini. Ay duydu mu ki acaba? Pek fenaydı suratı. Hatice Hanım hızla toparlandı. Aman efendim ne dedik Allah Allah. Devlet sırrı mı bu? Hem biz onların anne babaları yaşındayız. Bizden onlara ne zarar gelir? Dua etsinler böyle merhametli bir sokağa komşu oldukları için. Başka yerde olsa oho. Nazmiye Hanım ikna olmamıştı ama ses etmedi. Aslında Hatice Hanım da söylediklerine inanmamıştı ama laf kalabalığı yapıp olayı geçiştirmekten başka çare bulamamıştı. Sessizce vedalaşıp ayrıldılar. Hatice Hanım sokağa girerken Asım amcanın evine doğru tedirgin bir bakış attı. Utanmıştı yaptığından ama olan olmuştu bir kere. Hızlıca eve varıp bu utancı unutmak için radyoyu açıp zihnini sese boğmaya karar verdi. Akşam vakti tam dükkanı kapatırken geldi Asım amcanın defteri bakkal Ahmet'e. Metin abi gönderdi dedi çocuk. Ahmet afalladı. Niye kendi getirmemiş ki dedi istemsizce. Çocuk omuzlarını silkti. Şey dedi bir de Lale ablaya sormuş o söylemiş defterin yerini. Ahmet başını eğip Asım amcanın evine doğru baktı. Anlayamadı durumu. Peki evladım sağ ol dedi. Kapıyı geri açtı. İçeriden bir ciklet alıp çocuğun avucuna bıraktı. Başka bir şey de dedi mi Metin abin dedi kapıyı kilitlerken. Çocuk başını salladı. Evet gerisini siz halledermişsiniz o karışmayacakmış. Çocuk koşarak uzaklaştı. Ahmet'in içi burkuldu. Bu iyiden iyiye tepkiydi. Anlaşılmayacak bir şey yoktu ama Metin'in neden kendisine tepki gösterdiğini anlamamıştı. Yine de kolunun altındaki defterde yazılı olanlara dair merakı ağır bastı. Bakkalın duvar çıkıntısına yaslanıp defteri açtı aceleyle. Kitabın adı aklındaydı. Parmaklarıyla satırları yoklayarak bacakları ağrıyacak kadar uzun bir süre satırları gözden geçirdi. Nice sonra buldu kayıp cildi. İlgili kaydın karşısında tarih ve emanet verildiği kişinin adı yazıyordu. Tufan Bey. Defteri aceleyle kapatıp kolunun altına sıkıştırdı. Tufan Bey'in evine doğru yürümeye başladı. Yıllar öncesinden alınmış bir kitap. Tufan Bey kadar ilkeli birinin böyle bir şeyi es geçmesi mümkün değildi. Hem bu konu konuşulurken de bir şeyi dememişti. Unutmuş olması muhtemeldi ama bunu halletmeden eve gitse içi rahat etmeyecekti Ahmet'in. Kapıyı çalıp bekledi. Ses yok. İkinci kez çalmaya yeltenirken kapı açıldı. Asım amcadan bir kitap almışsın deyiverdi selamı unutup. Aleyküm selam dedi Tufan Bey sükunetle. Ne kitabı Ahmetciğim? Ahmet duraksadı. Üç ciltlik bir kitap, eski kelam kitabı. Onun üçüncü cildi, deri kapaklı. Tufan Bey'in yüzü değişiverdi bir anda. Ahmet şaşırdı. Tufan Bey kekeledi. Ben onu verdim, çok önceden. Verdim efendim, eminim. Ahmet Tufan Bey'i tanıdığından beri ilk kez böyle bir tedirginlikle görüyordu. Neye uğradığını şaşırdı ama çabuk toparladı. Peki abicim sen öyle diyorsan öyledir. İyi akşamlar deyip indi eşikten arkasını döndü yürümeye başladı. Tufan Bey seslendi arkasından. Pek tabii öyle diyorum efendim şüpheniz mi var? Ahmet durdu döndü gözlerini kıstı. Tufan Bey'in dağılmış yüzüne baktı derin bir iç geçirdi. Ne saklıyorsun sen yaşlı kurt dedi içinden. Sakladığı neyse açığa çıkması pek yakındı.

Pazar Sokağı. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Nisan Kumru.

0: günün duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazlardan sonra şöyle dua ederdi: Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir, ortağı yoktur. Mülk de O'nundur, hamd de O'nundur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine kimse engel olamaz. Vermediğini de kimse veremez. Hiçbir iyilik sahibi kendiliğinden faydalı olamaz. Zira iyilik sendendir.

Giderken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

Kocaman bir merhaba sevgili arkadaşım. Geçen bölümde Peygamber Efendimizin gençlik yıllarına uzanmış, onun haksızlığa uğrayanların yanında yer aldığı Hılful Fudul'den söz etmiştik. Şimdi ise onun hayatında yepyeni bir dönem başlıyor. Peygamber Efendimiz 25 yaşına gelmişti. Mekke'de dürüstlüğü, güvenilirliği ve güzel ahlakıyla tanınıyordu. Ticaret hayatına devam ediyor, kendisine güvenen insanların işlerini titizlikle yürütüyordu. İşte bu dönemde hayatını değiştirecek güzel bir yuva kurdu. Hazreti Hatice ile evlendi. Hazreti Hatice, Mekke'nin zengin ve soylu kadınlarından biriydi ve ticaretle meşguldü. Peygamber Efendimiz de Hazreti Hatice'nin evlilikleri dolayısıyla düğün yapıldı ve büyük bir ziyafet verildi. Artık Efendimiz için yeni bir hayat başlıyordu. Bu evlilik, sevgi, saygı ve bağlılıkla geçen mutlu bir aile hayatına dönüştü. Öyle ki bu güzel yuvayı hala örnek almaya devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz evlendikten sonra ticaret hayatına devam etti. Maddi sıkıntılarından da kurtulmuştu. Ama onun için ailesinin rahata kavuşması, sevdiklerini unutmak anlamına gelmiyordu. Amcası Ebu Talip maddi olarak zor durumdaydı. Onun yükünü biraz olsun hafifletmek için amcasının 5 yaşındaki oğlu Ali'yi yanına alarak onun bakımını üstlendi. Böylece Peygamber Efendimizin evi, küçük Ali'nin de yuvası oldu. Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice ile kurduğu bu güzel yuvada zamanla çocukların sesleri de duyulmaya başladı. Bu kutlu evlilikten 6 çocuk dünyaya geldi. İkisi erkek, 4'ü kızdı. İlk çocukları erkekti. Arap toplumunda bir babanın ilk çocuğunun adıyla anılması yaygın bir gelenekti. Bu nedenle Peygamber Efendimiz de Ebul Kasım, yani Kasım'ın babası künyesiyle anılmaya başladı. Sevgili arkadaşım, bir evin içinde çocukların büyüdüğünü düşün. Kimi zaman kahkahalar, kimi zaman küçük ayak sesleri, kimi zaman da derin bir sessizlik. Peygamber Efendimizin hayatında da böyle günler vardı. Fakat Kasım henüz 2 yaşındayken vefat etti. Ardından Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah dünyaya geldi. Abdullah da henüz bebekken vefat etti. Yıllar geçti. Peygamber Efendimizin çocuklarından Hazreti Fatıma dışındaki diğer çocukları kendisi hayattayken farklı zamanlarda vefat etti. Peygamber Efendimiz çocuklarının hepsini kendi elleriyle toprağa verdi. Hazreti Fatıma ise babasının vefatından sonra 6 ay daha yaşadı. Allah Resulü'nün sevgisi yalnızca kendi çocuklarıyla sınırlı değildi. Evinde kendi çocukları gibi sevdiği 2 çocuk daha vardı. Bunlardan birisi az önce bahsettiğim amcası Ebu Talib'in oğlu Ali, diğeri ise Zeyd bin Harise'ydi. Şimdi sana

0: Zeyd'in hikayesini anlatacağım. Zeyd, Hazreti Hatice'nin kölesiydi. Peygamber Efendimizle evlendiği gün Hazreti Hatice, Zeyd'i ona hediye etmişti. Zeyd, aslında çölde asil bir aileye mensuptu. Daha çocukken kaçırılmış ve bir köle olarak pazarda satılmıştı. Günlerden bir gün, Mekke sokaklarında kendi kabilesinden bazı insanlarla karşılaştı. Şimdi dikkat! Olaylar hiç de bizim sandığımız gibi gelişmiyor. Zeyd kabilesinden olan adamların yanına giderek sadece kısa bir şiir okudu ve bu şiiri ailesine ulaştırmalarını istedi. Şiirinde şöyle diyordu: "Beni bulmak için develeri yormayın. Çünkü ben bütün soyu onurlu olan bir ailenin yanındayım." Bu sözler Zeyd'in ailesine ulaştığında yıllardır onu arayan babası ve amcası büyük bir heyecanla yola koyulup Mekke'ye geldiler. Peygamber Efendimiz'i bulup Zeyd'i kendilerine vermesini istediler. Peygamber Efendimiz ise onlara hiç beklemedikleri bir şey söyledi: "Bırakın kendisi karar versin. Eğer Zeyd ailesini seçerse onu hiçbir ücret istemeden kendilerine verecekti." Sonra Zeyd'i yanına çağırdı. Babasıyla amcasını tanıyıp tanımadığını sordu. Zeyd onların babası ve amcası olduğunu söyledi. Peygamber Efendimiz ise Zeyd'den seçimini yapmasını istedi. Zeyd bir karar vermek zorundaydı. Bir tarafta yıllardır kendisini arayan babası ve amcası, diğer tarafta ise yanında sevgi ve güven bulduğu Peygamber Efendimiz vardı. Zeyd, Peygamber Efendimiz'e baktı ve babasını, amcasını şaşkına çeviren şu cevabı verdi: "Sen benim annem ve babam gibisin. Senin üzerine başka birini seçecek değilim." Zeyd'in bu sözleri Efendimizin ona ne kadar değer verdiğini göstermeye yetiyordu. Bu sebepten olacak, ailesi de fazla ısrarcı olmadı. Üstelik üzgün değillerdi. Zeyd hayatının her döneminde Peygamber Efendimizin en yakınında bulunan, ona hizmet etmekten sevinç ve onur duyan bir genç olarak yaşamını sürdürdü. Sevgili arkadaşım, bir insanın yanında kendini güvende hissetmek, sevildiğini bilmek ne kadar kıymetli, değil mi? Zeyd'in hayatı bunun en güzel örneğidir. Peygamber Efendimizin hayatında bundan sonra çok daha önemli günler başlayacak. Merakla beklediğini biliyorum. O yüzden bir sonraki buluşmamızı sakın kaçırma. Şimdilik hoşça kal sevgili arkadaşım. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet ol.
1: Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bilgi, karanlık gecelerin aydınlatıcısı olan kandile benzer. Bilgi, sana aydınlık veren bir ışıktır. Akıl yüceltir, bilgi büyütür. İnsan her ikisi sayesinde saygı görür.

Sultan Şairler. Hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar. Seslendiren Doktor Şükrü Şahin Dügencili.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Sultan Şairler'e hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyoruz. Bugün sizlerle Murat Hüdavendigarı, yani 1. Murad'ı konuşacağız. Onu Rumeli'deki fetihleriyle, Kosova'daki şehadetiyle tanıyoruz. Bu buluşmamızda kendisine atfedilen bir münacata da kulak verecek, bir savaşın eşiğinde Allah'a yönelen gönlün yakarışını dinleyeceğiz. Hepimizin dua ederken kendimizden önce sevdiklerimizi düşündüğümüz anlar vardır. Onlar incinmesin, bir sıkıntıya düşmesin, yolları hayra çıksın isteriz. Hele bir de başkalarının sorumluluğunu taşıyorsak, dilimizden dökülen her dileğe onların ümidini, korkusunu ve bekleyişini de katarız. Murat Hüdavendigar'ın Kosova Savaşı öncesinde söylediği rivayet edilen münacatında, İşte böyle bir sorumluluğun izlerini buluyoruz. Dilerseniz önce bu duayla hatırladığımız hükümdarı biraz daha yakından tanıyalım. Orhan Gazi'nin oğlu 1. Murat 1362 yılında Osmanlı tahtına çıktı. Şehzadelik yıllarında Rumeli'de seferlere katılmış, Edirne'nin fethinde görev almıştı. Hükümdarlığı boyunca Osmanlı hakimiyetinin Balkanlarda yerleşmesinde önemli bir rol üstlendi. Osmanlı kaynakları onu adaletiyle, hayırseverliğiyle ve gazaya adadığı ömrüyle anlatır. Bizans kaynaklarında ise az konuşan, konuştuğunda güzel sözler söyleyen, yorulmak bilmeyen bir hükümdar olarak karşımıza çıkar. Merhametinin yanında kararlılığıyla, gerektiğinde sert davranabilmesiyle de anılır. Seferlerde geçen hayatında vakıflara ve hayır eserlerine de yer vermiştir. Bu hayatın son büyük seferi onu Kosova'ya götürür. Yıl 1389. Sultan Murat ordusuyla Kosova'dadır. Önünde beraberindeki askerlerin ve devletinin geleceğini ilgilendiren büyük bir mücadele vardır. Rivayete göre Sultan Murat bu savaş öncesinde ordusunun korunması, Müslümanların mağlubiyete uğramaması ve Allah'ın yardımına erişmeleri için dua eder. Kendisine atfedilen münacat bu yakarışı dile getirir. Dolayısıyla okuyacağımız beyitlerde savaş meydanına çıkmaya hazırlanan bir hükümdarın endişesini, taşıdığı mesuliyeti ve Rabbine duyduğu güveni birlikte hissederiz. Münacat Allah'a yakarış demektir. İnsan bu yakarışta aczini kabul eder, içini döker, yardım ister. Murat Hüdavendigar'ın adıyla aktarılan bu metinde de niyaz, Peygamber sevgisiyle başlar. Âb-ı rûy-i habîb-i ekrem için, Kerbela'da revan olan dem için, günümüz Türkçesiyle, pek aziz sevgilin olan Peygamberimizin yüzü suyu hürmetine, Kerbela'da dökülen kan hürmetine. Habîb-i ekrem sözüyle Peygamber Efendimiz anılıyor. Ardından Hazreti Hüseyin'in ve beraberindekilerin Kerbela'da uğradıkları zulüm, dökülen kanları hatırlanıyor. Sultan Murad'a atfedilen niyaz, İslam dünyasının gönlünde derin izler bırakan bu iki hatırayla açılıyor. Resulullah'a duyulan muhabbet ve onun ailesinin acısı, duanın ilk sözlerinde buluşuyor. Ardından hasretle ağlayanların adı geçiyor. Şeb-i firkatte ağlayan göz için, rehi aşkunda sürünen yüz için. Ayrılık gecesinde ağlayan göz hürmetine, senin aşkının yolunda yüzünü toprağa sürenler hürmetine. Şeb-i firkat ayrılık gecesi demek. Özleyen insana geceler uzun gelir. Gündüz meşguliyetlerin arasında susturduğu hasreti, gece yeniden ses verir. Beyitteki gözyaşı, Allah'a kavuşma arzusuyla yanan gönülleri de düşündürür. Aşk yolunda toprağa yüz sürmek ise, tevazuun ifadesidir. Kul, Rabbine yönelirken gururunu geride bırakır. Kendisine verilen makamın, gücün ve imkanların ötesinde onun yardımına muhtaç olduğunu bilir. Efendim, böylece bir hükümdarın adıyla aktarılan bu duada, kulluğun içten sesini duyarız. Ehli derdün dili hazini için, cana tesir eden enini için. Dert ehlinin hüzünlü gönlü hürmetine, insanın içine işleyen inleyişleri hürmetine. İnsan bazen derdini anlatacak söz bulamaz. Bir iç çekiş uzun uzun kurulacak cümlelerin yerini tutar. Bu beyitte de acısını içinde taşıyanlar, hasret ve muhabbetle inleyenler anılıyor. Dua eden gönül, kendi dileğini söylerken başkalarının hüznünü de hatırlıyor. Bu hatırlayış bize duanın paylaşmaya açık tarafını gösteriyor. Ellerimizi açtığımızda, uzağımızda da olsa derdini bildiğimiz insanları yanımızda hissediyoruz. İlk üç beyitte anılan sevgilerin, acıların ve gözyaşlarının ardından beklenen yardım açıkça dile getiriliyor. Eyle ya Rabbi lütfun hemrah, hıfsunu eyle bize püştü penah. Ya Rabbi, lütfunu bize yoldaş eyle, korumanı bize dayanak ve sığınak kıl. Ne içten bir dilek, lütfun bize yoldaş olsun. Hemrah, yol arkadaşı demek. Püştü penah ise dayanak ve sığınak anlamına geliyor. Bu sözleri Kosova'da savaşın eşiğinde bulunan bir ordunun halini düşünerek dinleyelim. Hazırlıklar yapılmış, tedbirler alınmıştır. Fakat insanın gücünün yetmediği, sonucunu bilemediği şeyler vardır. İşte o noktada gönül Allah'ın himayesine sığınır. Bizi koru, bize destek ol, lütfunu bizden ayırma diye niyaz eder. Son beyitte ise münacatın söyleniş gayesi daha da belirginleşir. Ehli İslam'a ol mu'in-ü nasir, desti adayı bizden eyle kasir. Müslümanların yardımcısı ve destekçisi ol, düşmanların elini bize zarar vermekten alıkoy. Sultan Murad'a atfedilen bu sözlerde, ordusunun selametini dileyen bir hükümdarın sesini duyarız. Duadaki biz sözü, aynı meydanda bulunan, aynı tehlikeyle karşı karşıya kalan insanları bir araya getirir. Başlangıçta peygamber sevgisiyle açılan yakarış, burada korunma ve yardım dileğine ulaşır. Anılan bütün hatıraların ardından beraberindekiler için ilahi himaye istenir. Kosova Savaşı, Osmanlı ordusunun zaferiyle sonuçlanır. Sultan Murad ise bu savaşta şehit edilir. Naaşı Bursa'ya götürülerek defnedilir. Kosova'daki meşhedi de hatırasını Rumeli'de yaşatan bir ziyaretgah olur. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Murad Hüdavendigarı, hayatından izler ve kendisine atfedilen münacatın beş beytiyle yad ettik. Büyük bir mücadelenin eşiğinde yapılan bu duada peygamber sevgisini, dertli gönülleri ve beraberindekilerin selametini isteyen bir yakarışı dinledik. Programımızı bu beyitlerdeki dileğe gönülden katılarak tamamlayalım. Rabbimiz lütfunu bize yoldaş eylesin. Bizlere başkalarının derdini duyabilen bir gönül, duamızda onlara da yer verecek bir incelik nasip etsin. Bir sonraki Sultan Şairler'de yeniden buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Sultan Şairler. Hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar. Seslendiren Doktor Şükrü Şahin Dügencili.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Medine'ye hastalığı taşımak doğru değil. Hazırlanın, geri dönün.
1: Şam halkını bu halde mi bırakacağız? Anlayın artık bunu. Biz kaderin yolcularıyız.
2: Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ey müminlerin emiri?
0: Allah'ın kaderinden kaçış mümkün müdür? Nereye gitsek onun hükmü bizimledir.
3: Hadi artık, gölgelerimizin boyu uzadı.
4: Ne demek istiyorsun?
3: Gün üzerimizden devrilecek. Ama sen hala kuyunun başındasın.
4: Sıranı bekle.
3: Bütün kuyuyu kurutmadan bırakmayacak gibisin.
4: Git başımdan.
3: Yeter artık. Çekil kuyunun başından da biraz da biz su içelim.
4: Ah, yeter artık. Al sana. Sonra kanayı.
3: Ne yapıyorsun sen? Şimdi gösteririm ben sana.
4: Ellerini çek. Bırak yakamı yoksa fena olur.
3: Şimdi göreceksin fenayı. Kardeşimize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla.
5: Yapma Abdullah, bu ateşi yakma.
6: Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
0: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

şerlere hayır eyler, gerisini gayr eyler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. İlahisini rica ediyorum. Bu ilahi bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine ve kıymetli eşim Emine Taş için gelsin. Hayırlı akşamlar. Aks

İyi akşamlar Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Ayfer. Torunumun çok sevdiği Sami Yusuf'tan bir eser çalarsanız sevinirim. Torunum Mahir için gelsin. Hayırlı akşamlar.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm, ben Hatay'dan Ahmet Hakan. Mehmet Eminay'dan Ne Zaman Anarsam Seni, babam ve bütün radyo dinleyicilerine armağan ediyorum.

Ankara'dan selamünaleyküm. Ben Seyhan Köşker. Sıradaki ilahi bütün sevdiklerime, Diyanet Radyo çalışanlarına ve bütün Kayserililere armağan ediyorum. Hayırlı geceler, iyi

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamun aleyküm. Ben Şengül Özbek, Nevşehir Avanos'tan arıyorum. Eşim için Feyre'yle Güzel ilahisini istiyorum. Eşim, çocuklarım ve bütün Avanos için istiyorum. Sizi çok severek dinliyorum. Devamlı Diyanet Radyo dinliyorum. Allah hepinizden razı olsun.

Ben şehit duaları Nurettin annesiyim. Ben şehitlerimiz için, Gazze için ve vatanımız için bir ilahi istiyorum. Saygılarımla. Gülcan Öztürkmen, Allah'a emanet olun.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Hadislerin Hikayeleri. Medine'ye latif bir hava hakimdi. Güneş tepede yükseliyor ve bir grup kadın küçük bir odada toplanmış sohbet ediyorlardı. Aralarında Allah'ın elçisinin eşi Hazreti Ayşe de vardı. Hazreti Ayşe, hanımlardan oluşan bir topluluğa Hazreti Peygamber'den işittiği bir duayı anlatıyordu.
1: Lütfen devam et Ayşe. Resulullah'tan işittiğin dua nedir?
2: Evet, anlat bize.
3: Seni dinliyoruz Ayşe. Bize de öğret lütfen.
4: Heyecanınızı anlıyorum hanımlar. Şöyle. Geçtiğimiz gecelerden birinde gecenin ortalarına doğru uyandım. Allah Resulü'nün yanımda olmadığını fark ettim. Nefesini duyuyordum ama onu göremiyordum. Bilirsiniz, geceleri çok karanlık, görmek mümkün olmuyor. Ben de göremediğim için el yordamıyla onu aramaya başladım. Sonra elim birden onun ayaklarının tabanlarına değdi. Fark ettim, secde halindeydi. Öyle olmasına rağmen bir şeyler söylendiğini duydum. Kulak verince şöyle dua ettiğini işittim.
1: Ne diyordu Resulullah?
2: Nasıl dua ediyordu?
5: Evet, ne diyordu?
4: Allah Resulü gece vakti secdede, Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin diye dua ediyordu.
6: Amin, amin ya Rabbi.
3: Biz de sana sığınıyoruz Allah'ım.
2: Teşekkürler Ayşe. Ne güzel şeyler öğretiyorsun bize. Allah senden razı olsun.
4: Allah sizlerden de razı olsun.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Bu dil çakmak demiriyle çakmak taşı gibidir. Dilden çıkıp sıçrayan sözse ateş gibi. Laf olsun diye bir şey anlatmak için o demiri ve taşı birbirine vurma. Çünkü ortalık karanlık ve her taraf pamuk. Düşün, eğer kıvılcım pamuğa sıçrarsa ne olur?

Günün Duası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazlardan sonra şöyle dua ederdi: Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir, ortağı yoktur. Mülk de O'nundur, hamd de O'nundur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine kimse engel olamaz. Vermediğini de kimse veremez. Hiçbir iyilik sahibi kendiliğinden faydalı olamaz. Zira iyilik sendendir.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsanın gönlü engin bir deniz gibidir. Bilgi ise o denizin dibinde yatan değerli bir incidir. İnsan gönlünün derinliklerindeki o inciyi çıkarıp meydana koymadıkça o derin denizlerdeki incinin insan için çakıl taşından ne farkı olur? Kara toprak altındaki altın kayadan, taştan farksızdır. Ancak kazılıp çıkarılır, işlenirse değer kazanır.

Biz de sizi dinliyoruz. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. El-Hafid. Dilediğini alaşağı eden, yukarıdan aşağı indiren, alçaltan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Hiçbir kudretin önünde duramadığı Rabbimizin muazzam varlığını anlatan bir esma ile tanışacağız bugün. Rabbimiz bizi merhametiyle yargılasın. Azmimizin karşılığını ancak ondan bekleriz. Kelime anlamı aşağı indirmek, alçaltmak, değerini azaltmak olan Havd kelimesinden türeyen Hafid esması, aşağıya indiren, alçaltan, değerini azaltan anlamına gelir. Allah'ın Hafid oluşu, zorbaları ve zalimleri davranışları sebebiyle alçaltmasıyla, Allah dostlarını yüceltmesiyle, elinde bulundurduğu rızık terazisini dengede tutarak dilediğine az, dilediğine çok vermesiyle kendini gösterir. Allah dilediği vakit, dilediği kulunun elinden şanını, şerefini, haklarını alıverir. Kur'an-ı Kerim'de Rafi esmasıyla birlikte geçer ki, Rabbimizin dilediğini zelil, dilediğini şerefli eyleyebileceğini ifade eder. Ama ne sebeple? Bizim için Rabbin Hafid esmasının tecelli hikmeti çok kıymetlidir. O halde gelin, bugün kendi halimize dönüp bakalım. Rabbimiz bizden ne istiyor? Düşünelim biraz. Kitab-ı Mübin'de, insana dair ayetlerde en çok anılan özellik kibirdir. Gerek geçmiş kavimlerin kıssalarında, gerek Rabbin has kulları anlatılırken hep kibir ve tevazudan söz edilir. Kibri yüzünden Rabbinden ilk yüz çevirenin şeytan olduğunu hepimiz biliriz. Ona uyanları yerer Rabbimiz, tevazuyla Rabbine sığınanları ise cennetle müjdeler. Biz kibirlenenleri anlatan ayetlerle karşılaştığımızda çoğunlukla kendimizden uzak görürüz. Kibirlenmediğimizden emin bir şekilde şükrederiz. Ben Rabbimi biliyorum der, geçmiş kavimleri öteleriz kendimizden. Bu kadar sık, defalarca Rabbimizin bizim için bu ayetleri sunmasında bir hikmet olabilir mi? Farkında olmadan kibirleniyor olabilir miyiz? Bir düşünelim. Kibir, yalnızca Firavun'un yaptığı gibi tanrılık taslamaktan ibaret değildir sevgili dinleyicilerimiz. Firavun'un hali kibrin doruk noktasıydı belki ama her insanın içinde, gerçekte de derinlerinde bir yerinde kibir vardır. İnsan kibirlenmeyi sever. Bunu çoğu kez farkında olmadan yapar. Bir günahı küçümser mesela, yaparken ağrına gitmez. Müslümanız, Allah'a inanmışız, affediliriz önünde sonunda der. Rabbinin hükmünü hafife almanın kibirlenmek olduğunu düşünmez. Yahut bir işe giriştiğinde sonuç kendi istediği gibi olsun diye uğraşır. Sadece süreçten sorumlu olduğunu da unutur. Sonucu takdir edenin Rabbi olduğunu da. Uğraşır, didinir, işler istediği gibi sonuçlanırsa ben uğraştığım için böyle oldu diyerek hayrı kendinden bilir. Olmazsa niye bana istediğimi nasip etmedin Rabbim der, isyan etmese bile içten içe kırgınlık yaşar, takdire teslim olamaz. Dahası bunun kibir olduğunun da farkında değildir. Kendisinin Rabbinden daha iyi bildiğini zanneder. Ne mümkün böyle bir şey? Her şeyin üzerindeki güç kimindir? Kimse yokken kim vardı? Her şey sona erse yine kim kalacak? Kim yaratılmışları Rabbinden daha çok sever? Onların iyiliğini en mükemmel şekilde hesaplar? Rabbimiz acziyetle söylediklerimizi affetsin. Kimi kullar vardır ki ne söyleseniz sizi dinlemezler. Günahları onlara öyle tatlı gelir ki size kulaklarını tıkarlar. Kitab-ı Mübin'de
kendilerine türlü mucizeler geldiğinde bile hallerinden dönmeyen insanları anlatırken Rabbimizin, yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim olmakta direndiler buyurduğu kullardan çok mu uzak halimiz? Hiç var mıdır acaba bizim de ısrarcı olduğumuz günahlar? Kim ne derse desin yapmaya devam ettiğimiz fena haller, sırf bu yüzden kibir yaptığımız olmuş mudur? Kur'an'ın en muhteşem güzelliklerinden biri de budur aslında, zamanlar üstü oluşu. Her zaman, her yerde bulunan bütün insanlara hitap edişi. Her ayetin bize bugün, şu anda söylediği bir şey vardır muhakkak. Kur'an bizimle konuşur, Rabbimiz bizimle konuşur. Bu yüzden ayetleri okurken, Rabbim burada bana ne diyor diyerek okuruz. Kibri yüzünden yoldan çıkan birini anlatıyorsa Rabbimiz, hemen kendimize döneriz. Ben ne yapıyorum diye sorarız. İnsanın gözünü günahı kör eder. Kör halimizle kibirlenmekten Rabbimize sığınırız. Ona karşı sorumluluğumuz olmadığını düşünmekten, halimizden emin olmaktan, hayatımıza ve amelimize güvenmekten, iyiliği kendimizden bilip şükretmemekten, başımıza bir kötülük geldiğinde hadsizlik edip Rabbimize hesap sormaktan, uzaklaşmaktan. Kibirlenmek dediğimizde bizden ne kadar uzak gibi gözüken bu sıfat, yaptıklarımıza bakınca ne kadar hayatımızın içinde görünüyor değil mi? Rabbimiz bizleri halinin farkında olan ve iyileştirenlerden eylesin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Kibrin Kur'an'da bu kadar sık anılması, İnsanı helak eden en fena özelliklerden biri olmasındandır. Kul uyarıların farkına varmaz, kendini düzeltmezse kibri artar, öyle ki sonunda gözünü, gönlünü kör eder. Kendi kör karanlığında kaybolan kulun bulunduğu ve emin olduğu konumdan düşmesi, Rabbin bir emrine bakar. Allah dilerse istediği kulu yukarıdan aşağı indiriverir, şerefini alır elinden, emri altındakilerin altında kala kalır. Öyle bir sıkışmışlık halidir ki bu, Allah'ın düşürdüğünü kaldıracak kimse bulunmaz. Ancak kul kendi idrak ederse kendini kurtarır. Düşürenin Rabbi olduğunu ama bunu kendi haliyle kendine yaptığını fark edebilen kullar Rabbine sığınır ve Allah kendine sığınanları ve Allah kendine sığınanlara kapısını asla kapatmaz. Allah'a yakın olmaktır bizim bütün derdimiz. Bunun için de Allah'a yakın olan kulların yolundan gitmemiz gerek. Onlar Allah'ın razı olduğu bir hal işittiklerinde hemen kendilerini yoklar, bu hal bende var mıdır diye düşünür, halin güzeliyle hallenmek için uğraşırlar. Allah'ın razı olmayacağı bir hal işittikleri zaman da bu hal bende var mıdır diye düşünür, fenalıktan uzaklaşmak için uğraşır, Rablerine sığınırlar. Her hal bizim için her şey olabilir. Yeter ki biz kendimizin farkında olalım. Duayı asla elden bırakmayalım. Kullarının bütün hallerini bilen Rabbimiz halimizi en iyi hale çevirsin. Kendilerinden bir haber kullarını merhametiyle kendine getiren Ya Hafid, kendimize fenalık etmekten sana sığınırız. Bizi kendimizden koru. Ahlakımızı güzelleştirmeye niyet ettik. Sen akıbetimizi hayreyle.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Anarken aşıklar Allahu Allah. Yanar tevhid ile coşar illallah. Ne tatlıdır.

Hüsnü Hal. Bir çocuğu karşınıza alsanız, gökyüzüne elinizi uzatıp aç avucunu, senin için biraz bulut toplayalım deseniz, o çocuk sevinir, size güvenir, ellerini açar ve avucuna bıraktığınız buluta bakar. Hadi akşam oldu, beraber gidelim de gökyüzüne ayı ve yıldızları asalım deseniz, yok demez. Yanımıza merdiven alalım mı diye sorar. N-n-n, gerek yok, omzuma çıkar sen asarsın deyiverseniz sevinir, mutluluktan boynunuza sarılır. Hadi çabuk olalım, sabah olmadan hepsini gökyüzüne asalım diyebilir. Çocuk kalbi böyledir, arı duru, piri pak, kanat taksanız uçacak. Yine bir çocuğa annesi hastalandığında onu iyileştirecek olan şeyin avuçlarında biriktireceği yağmur damlaları olduğunu söyleseniz, koşar yağmurun altında minicik avuçlarını açar. Hatta uyumadan evvel ona anlattığınız masaldaki

çocuklar hiçbir söze inanamıyor ve hiçbir kimseye güvenemiyorlar. Hiç kimse onları dünyanın iyi bir yer, büyüklerin de çocukları seven yetişkinler olduğuna inandıramıyor. Gazze. Gazze'de gökyüzü çocuklara kapalı, deniz onlara yasak. Gazze'deki çocuklara büyümek de yasak. Çocukların hep çocuk kalacağı ama asla çocuk gibi gülüp oynayamayacağı tek yer Gazze. Küçük kalplerin bombaların gürültüsüyle durduğu, daha 12 yaşındaki çocukların koca ihtiyarlar gibi saçlarının beyazladığı yer Gazze. Ömer Gazze'deki o çocuklardan biri. Daha 9 yaşında. Kocaman gözleri ve minicik elleri. O gözler o yaşta görülmemesi gereken ne varsa gördüler. O minicik eller ne görmemek için gözlerini ne de duymamak için kulaklarını kapatabildiler. Ömer'inkiler 9 yaşında toprak kazmış, ceset taşımış ve yandığı için derisi buruşmuş eller. Tüm bunlar olmadan evvel Ömer, annesi, babası ve kardeşiyle birlikte küçük bir evde yaşıyordu. Anne ve babaları Ömer'e ve kardeşine öyle süslü ve boyalı hayaller vaat etmiyorlar, edemiyorlardı. Bu çocukların her şeyden önce duydukları şey özgür olmaları gerektiğiydi. Ama şöyle bakınca meğer dünyanın geri kalanı tutsakmış, tek özgür olanlar Gazze'nin evlatlarıymış diyor insan. Çünkü tüm dünyayı kölesi yapmak isteyen çöl kemirgenlerine bir tek onlar boyun eğmiyor. İşgal altında yaşamış üç neslin hürriyet sevdası, şimdi dördüncü neslin kulaklarına okunuyor. Gazze her an bu ruhla doluyor. Her an yıkılıyor ama bu ruhla yeniden doğuyor. Her erkeği, her anneyi ve bebeğini, her hayvanı ve topraktan biten her buğdayı ve ağacı katletmeye and içmiş katiller, Gazze'yi her an yerle bir ediyorlar. Dünya sesini çıkarmadan olan biteni izliyor. Oysa Gazze'de sessizlik hiç olmaz. İnsan yattığında sessizce uyuyamaz. Gökyüzünde her zaman insansız hava araçları dolanır. O araçların çıkardığı vızıldayan bir ses vardır. O ses insanları gece gündüz rahatsız eder. 9 yaşındaki küçük Ömer'in uyuyamadığı o gecede öyleydi. O da birçok Gazze'li gibi o sesten dolayı uyuyamamıştı. Ortalık henüz aydınlanmaya başlamıştı. Ömer gökyüzünde durmadan vızıltılar çıkararak insanları gözetleyen hava araçlarına bakmak için dışarı çıktı. Denize yakın açık alana doğru yürüdü. Bir an, çok kısa bir an, gözlerini kırpsa göremeyeceği kadar kısa bir anda bir şey gördü. Ne olduğunu tahmin edecek kadar bile bir zaman geçmedi. Gökyüzünden hızla bir şey süzüldü. Çok sürmedi, büyük bir gürültü koptu. Birden göğün mavi rengi griye döndü. Kül rengi bir griye. Sanki kocaman bir deniz canavarı suya dalmış da büyük bir dalga oluşturmuşçasına etrafındaki her şeyi titremeye başladı. Bomba az önce çıktığı evin oraya düştü. Yer ayaklarının altından kayıyor, etrafındaki binalar eğilip bükülüyor, camlar bin parçaya bölünerek birer iğne gibi sağa sola saplanıyor. Taşlar ve insan kemikleri plastik parçaları gibi eriyor. Ateş koca bir kuyu gibi her şeyi içine çekiyor ve toprak gökyüzüne doğru koca bir duman kusuyordu. Ömer kocaman gözleri iyice açılmış bir şekilde evine, içinde kardeşinin, anne ve babasının olduğu evine bakıyordu. Kala kaldı öylece. Sonra küçük bacakları ne kadar hızlı olabilecekse o kadar hızla koştu. Olmadı, gücü yetmedi. Anne ve babasını ateşten çekemedi. Kardeşinin bedenini sürükleyebildi bir tek. Orada yandı elleri ve orada can verdi tüm ailesi. Ömer için her şey sustu o andan itibaren. Ne gürültü, ne çığlıklar, ne de feryatlar. Hiçbirini duymadı.

bundan sonra da duyamayacaktı. Zaten artık ne önemi vardı ki? Tüm dünya olan bitene kulaklarını tıkamış, onun acısını duymamıştı. Ve artık o da kimseyi duyamayacaktı. Konuşmaktan da vazgeçti Ömer. Onun için tüm sesler susmuş olmasına rağmen yine de uyuyamıyor. Ama hala gökyüzüne bakıyor ve bekliyor. Yok, artık bomba düşer mi diye değil, yardım gelir mi diye de değil. Başka bir şey bekliyor Ömer. Başka bir şey.

çiğ tanesi serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne. Ve özlemle beklediğin geldiğinde, bilmediklerini artık bildiğinde,

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: mutsuzlukların büyük çoğunluğunun günahlardan kaynaklandığını unutma. İnsanların her geçen gün daha mutsuz, sıkıntılı, stresli olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Gelen gün, geçen günü aratıyor. Mutluluklar hayatın aralarına serpiştirilmiş ufak kırpıntılardan ibaret kalıyor. Birçok kimse hayatın yükü altında kendisini ezilmiş hissediyor. Elbette genelleme yapmak doğru olmaz ama sayısı azımsanmayacak derecede fertler mutsuz, evler neşesiz, kazançlar bereketsiz, yüzler nursuz. Kavgalar, cinayetler ve intiharlar buzdağının görünen yüzü. Bu söylediğimiz husus belirli bir bölgeye, ülkeye özgü değil. Dünyanın genelinde böyle savaşlar, iç karışıklıklar, protestolar gırla gidiyor. Meseleyi kestirme yoldan maddiyata bağlayacaklar çıkabilir. Peşinen söyleyelim ki mesele bu kadar basit değil, maddiyatın çok ötesinde. Çünkü maddi durumu fena olmayan ülkelerde ve fertlerde de mutsuzluk, stres, sıkıntı var. Bütün bu keşmekeşin, dağınıklığın, derbederliğin temelinde insanların Allah Teala'nın uyarı ve öğütlerine kulak tıkamaları yatıyor. Bütün bir dünya adeta el ele vermişçesine Allah'a isyan ediyor, kafa tutuyor. İnsanlar Allah'ın yolunu beğenmiyor, burun kıvırıyor. Onun çizdiği sınırları çiğniyor. Onun koyduğu ölçülere riayet etmiyor. Onun kurallarını ve hükümlerini tanımıyor. Allah'a kul olmak yerine kendisini Rab ilan ediyor. Allah'ın haram ve yasak kıldığı ne kadar davranış varsa, günümüzde bunların tamamı bireysel olmaktan çıkıp sektörel hale gelmiş. Bu günahları işlemek için kurumlar oluşturulmuş, milyonlarca kişi el birliğiyle hep beraber alenen organize halde günah işliyor. İçki, kumar, zina, faiz gibi günahların hepsi şimdi bir sektör. Gözler harama bakıyor, bakmasa da görüyor. Kulaklar haramı dinliyor, dinlemese de duyuyor. Eller haramı tutuyor, tutmasa da değiyor. Ayaklar harama gidiyor, gitmese de yanından geçiyor. Midelere haram giriyor, girmese de yaklaşıyor. Haramın bulaşmadığı kazanç, günahın temas etmediği yaşam yok gibi. Akıllar uyuşuk, kalpler karışık, bedenler yılışık, kazançlar helal haram karışık. Bu kadar günah içinde yaşamaya alışmış olan insanlara artık öğüt kâr etmiyor. Kalpler kirleniyor, katılaşıyor, taşlaşıyor, hatta taştan da daha katı kesiliyor. Ne buyurmuştu Allah Resulü? Mümin kul günah işlediğinde kalbinde siyah bir nokta belirir. Eğer pişman olarak bağışlanmasını dilerse nokta silinip kalbi cilalanır. Günah işlemeye devam ederse siyahlık kalbini sarar. Cenab-ı Hakk'ın "Hayır, gerçek şu ki yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır" şeklindeki beyanında yer alan kir ve pas bundan ibaret. Kendisini yaratan Rabbine bu kadar baş kaldırı ve bu kadar isyanın olduğu yerde insanlık için mutluluk, güven, huzur, rahatlık, felah ve ferah olabilir mi? Ne buyuruyordu Rabbimiz? Kim de beni anmaktan yüz çevirirse mutlaka sıkıntılı bir hayatı olacaktır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. Mutluluğun kaynağı kalbin her türlü kötülükten salim olmasıdır. Bir kalp ne kadar kötülükten uzak, ne kadar saf ve temizse o kalbin sahibi o kadar huzurlu, rahat, mutmain, müsterih olur. Bir kalp ne kadar kirlenmiş, paslanmışsa o kalbin sahibi o kadar rahatsız, stresli, perişan olur. Allah Resulü bu gerçeği şöyle ifade etmiş. Bilin ki vücutta öyle bir et parçası var ki o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Bilin ki o kalptir. Kurtuluşumuz için önce kömür gibi olmuş olan kalplerimizi ağartmak, selim hale getirmek zorundayız. Kalpler temizlenecek ki bedenlerimiz düzgün hale gelsin. Şu anda kalpler temiz olmadığından ne gözümüz, ne kulağımız, ne elimiz, ne ayağımız düzgün. Kalplerden başlayacak ıslah bedenlere ulaşınca bedenlerden başlayacak ıslah da topluma yansıyacak. Oradan dalga dalga ümmete ve insanlığa yayılacak. Belki de bunun için işe yine ve yeniden iman ederek başlamak lazım. tıpkı ayette buyurulduğu gibi. Ey iman edenler, iman edin. Sonrasında hep beraber samimi bir tövbe, tıpkı ayette buyurulduğu gibi. Ey müminler, hepiniz Allah'a tövbe edin. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Sonrasında bir daha şeytanın peşine düşmemeye, adımlarını takip etmemeye gayret edeceğiz. Çünkü o bizi günaha, isyana ve ahlaksızlığa çağırıyor. Tıpkı ayette buyurulduğu gibi. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytana ayak uydurursa bilsin ki o edepsizliği ve kötülüğü emreder. Allah'ın lütfu ve rahmeti sizinle olmasaydı, İçinizden hiçbir kimse günahtan asla arınamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Sonrasında Allah ve Resulüne itaat edip hayatımızı onların istediği doğrultuda geçireceğiz. Tıpkı ayette buyurulduğu gibi. De ki Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Yine de ey müşrikler, söz dinlemezseniz onun, Peygamberin sorumluluğu ona, sizin sorumluluğunuz da size aittir. Ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Resul'e düşen yalnızca apaçık bildirip anlatmaktır. İşte bütün bunları yaptığımızda kalbimizden başlayan ıslah, ihya ve düzelme, bedenlerimize, oradan ailelerimize, toplumumuza ve ümmetimize yansıyacaktır. İşte o zaman yeryüzünde bir Müslümanın kılına zarar gelse, ümmet olarak bunun hesabını sorar hale gelebileceğiz. Duamız, Rabbimiz kalplerimizi kararmaktan, adımlarımızı şeytanın adımlarına tabi kılmaktan muhafaza eylesin. Bizleri tövbeyle arınan, hakiki imanı elde eden, Allah'a ve Peygamber'e itaat eden, bahtiyar kullarından eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Sultan Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarın olmayınca önü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın biriken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarın olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca

ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

dönüyoruz. Hiç yağmur yağmıyor. Kum taneleri uçuşuyor üstümüze. Bir dönüşle dönüyoruz. Yorgunuz, tenimiz esmer. İçimizde mağrur bir hüzün. Yaralarımız var. Eczası olmayan vurgunlar. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz hayatın ikindisine. Biraz daha yaklaşıyoruz. Bir el uzatımında akşamın alacasındayız. Bu senin gidişinin hemen ertesinde dudaklarımızın kuruduğu, suların çekildiği, Kızıldeniz'in, Dicle'nin, önümüzde Musa, elimizde asa ile yarıp geçtiğimiz Nil'in ve eteklerimizi savura savura tükettiğimiz birlikteliğimizin ardından kayıp giden yıldızların şarkısı gibiyiz.

bir dönüşle dönüyoruz. Ne güzel oluyordu sağımıza dönüp seni görünce, ne güzel oluyordu düştüğünde önümüze. Adı safranlara sarılı bir aşk gibi maceramız. Adı kıskanç kervanların zümrüt yüklerinde yazılı. Adı Leyla, bir vaveyla kadar dokunsanız ağlamaklıyız. Bir dönüşle dönüyoruz. Belki baksak arkamıza oradasındır. Bu efsunu kaybetmek istemiyoruz. Hiçbir şeyini istemiyoruz aslında dünyanın. İncisini, yakutunu, ipek yumuşaklığını yastıkların. Bebeğin yüzümüze dokunuşunu istemiyoruz. Eşlerimizin limanlığını, ocağımızın sıcaklığını bile istemiyoruz. Bir dönüşle dönüyoruz. Seni unutmamak için şaşkın, inanmamak için ölümüne inanıyoruz. Gittin mi aramızdan? Elini çektin mi üzerimizden? Bizi yetim, şehrini öksüz.

bıraktın mı? Ne yapalım işte, ağlamamayı beceremiyoruz. Isırdıkça kanayan dudaklarımızdan dökülen boş sözlerle birbirimize soruyoruz. Hava nasıl? Saat kaç? Yine çayırların yeşilliğinde otlayan kuzularımızın arasındayız. Yine çayırların üstünde matem işliyoruz. İnceldiği yerden kopan dünya bir araftan yol bularak başımıza düşüyor. Gök kubbe patlıyor tepemizde, hissediyor, anlıyor ama anlatamıyor.

bırakıp gittiğin kadar hiç yağmur yağmıyor. Yorgunuz, tenimiz esmer. İçimizde mağrur bir hüzün. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz hayatın ikindisi.

0: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimize, öyle mi?
1: Evet.
0: Ne iyi etmişsin burayı çağırmakla.
2: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
0: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
1: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi.
3: Yalan sözleri bunlar. Kendiler musallat olmuş ona. Muhammed'den uydurmasın. O bir şair.
4: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine? Bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
5: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
4: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
3: Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
4: Bakar tabii, onu kızdırıyorsunuz. Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz, farkında değil misiniz?
6: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
4: Yalan o sözler.
6: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
7: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Necaşi'nin gözleri yaşardı. Kendini tutamayarak şöyle dedi:
2: "Vallahi bu aynı kaynaktan fışkıran bir nurdur. İsa ve Musa'nın beslendiği kaynak."
3: "Ama efendim..."
2: "Ey Amr, gidin artık buradan. Vallahi ne onları size teslim ederim, ne de başlarına bir kötülük gelmesine müsaade ederim. Onlar bana sığınmışlar, benim himayemdedirler. Kureyş elçilerinin getirdikleri hediyeleri atlarına geri yükleyin."
4: "Eğer senin getirdiğin bizimkilerden daha hayırlıysa, biz de sana bu konuda ortak olmuş ve ondan nasibimizi almış oluruz."
1: Peygamberimizin bir cevap vermesine fırsat kalmadan Kafirun suresi nazil oldu.
4: Efendilerine isyan eden köleleri azat ederek benzerlerini yüreklendirdi. Tanrılarımıza dil uzattı. Bulduğu bela az bile.
5: "Ben onu bunu bilmem. Kanınızdan olan birine sahip çıkmamak size yakışmaz. Ebu Bekir'in koruyuculuğunu üzerime alıyorum."
6: "Sana bir zarar vermelerini istemem."
7: "Ben de senin mağdur olmanı istemem. Emanını sana iade ediyorum İbni Dain'le. Bana koruyucu olarak Allah yeter. Ben onun himayesinden hoşnutum."
0: 17. Bölüm.
1: Müslümanları caydırmak için kullanılan yöntemler işe yaramıyor, aksine onların imanlarını kuvvetlendiriyordu. Müşrikler son darbeyi vurup Müslümanları yok etmek üzere çalışmaya başladılar. Mekke'nin üst tarafında kabristanların yanında bulunan Muhassab denilen yerde toplandılar ve konuşmaya başladılar.
8: "Bu sefer bu meseleyi kökten çözecek bir plan yapmalıyız."
4: "Evet, artık bitmeli bu saçmalık."
9: "Senin mutlaka iyi bir fikrin vardır Ebu Cehil."
8: "Olmaz mı?"
9: "Ne düşünüyorsun? Söyle de bilelim."
8: "Var tabii. Onlarla her türlü ilişkiyi keselim. Akrabalık ilişkilerini kopartalım. Alışverişlerine müsaade etmeyelim. Ticari faaliyetlerini durduralım. Bakalım, hiçbir ortağı olmadığını söyledikleri, tek ilahları,

0: yardımlarına yetişebiliyorum.
1: İyi fikir.
2: Başka türlü yola gelmez bunlar.
3: Peki nasıl olacak bu?
0: Hepsini bir mahalleye toplarız. Mahallenin giriş ve çıkışına nöbetçiler koyarız. İznimiz dışında hareket edemezler.
3: Açlığa dayanamayacaklardır. Böylece doğruyu yanlıştan ayırt ederler belki. Ama Haşimoğullarının gücünü unutmamalıyız.
0: Hepimiz birlik olursak Haşimoğulları karşımızda duramazlar. Ya Muhammed'i bize teslim ederler ya da hep birlikte yok olur giderler.
3: Haşimoğullarını hafife almamanı öneririm.
0: Onlardan ayağımda dolanacakları da o deliye çıkarız. Ey Ebu Leheb, bir tek sen farklısın onlardan.
4: Erzak giriş çıkışını da mı yasaklayacaksınız?
0: Elbette, her şeyi.
4: Bu kadarı da insafsızlık olmaz mı? Onlar bizim akrabalarımız.
3: Merhamet damarın mı kabardı hayrola? Koca Ebu Süfyan yufka yürekli mi yoksa? Az önce bu saçmalık bitmeli demiyor muydun? İşte sana fırsat.
4: Yönteminizi acımasızca buldum, o kadar.
0: Kimler dediğime katılıyor? Bu boykotu kimler onaylar?
1: Biz de varız. Kararlı olursak başarılı olur. Birlikten kuvvet doğar. Hepimiz bir olursak dayanamazlar.
0: Tamam, tamam. O zaman hemfikiriz. Bunu yazalım, altına mühürlerimizi basalım. Sonra da Kabe'ye astık mı tamamdır. Artık ciddiyetimizi de anlarlar.
3: Hemen bir kalem bulun.
0: Yaz bakalım. Haşimoğullarıyla hiçbir sosyal ilişkiye girilmeyecek. Onlara kız verilmeyecek ve onlardan kız alınmayacak. Onlarla oturulup konuşulmayacak. Evlerine girilmeyecek. Ölüleri için taziyede bulunulmayacak. Hasta ziyaretlerine gidilmeyecek. Haşimoğullarıyla hiçbir ticari ilişkiye girilmeyecek. Onlara bir şey satılmayacak. Ve onlardan hiçbir şey satın alınmayacak. Çarşı ve pazarlar kendilerine kapatılacak. Muhammed'i korumaktan vazgeçip Kureyş'e teslim edinceye kadar Haşimilere merhamet edilmeyecek ve onlardan gelecek barış teklifleri asla kabul görmeyecek.
2: Evet, en doğrusu buydu. Evet,
5: Bunu daha önce yapmalıydık.
2: Şu yalancı adam öldürülmedikçe Haşimoğulları ve Muttalipoğulları ile aramızda barış yok.
5: Evet.
2: Akrabalık yok, saygı yok.
6: Alınan kararları çiğnemeyeceklerine dair yemin eden Mekkeliler, bu kararları yazdıkları sayfayı Kabe'nin duvarına astılar. Böylece bu yemini kutsallaştırmış oluyorlardı. Metnin altında Haşim ve Muttalipoğulları hariç tüm kabilelerin mührü vardı. Nübüvvetin 7. yılı Muharrem ayının ilk gecesinden itibaren boykotu tüm şiddetiyle uygulamaya başladılar. Müslümanlar ve Müslüman olmayan Haşimoğulları Peygamberimizin amcası Ebu Talib'in mahallesine toplandılar. Müminler için çok zor günler başlamıştı. Ebu Talib Peygamberimizin yegane koruyucusuydu.
7: Ali, Talip, bugün siz nöbet tutacaksınız Muhammed'in yanında. Sakın gaflet etmeyin. Her an bir baskın olabilir.
2: Peki baba.
7: Bizim eve geçin. Muhammed'in yerini bilmemeliler. Yarın da başka bir evde kalsın. Amca oğullarınıza haber verin, sırayla nöbet tutalım başında. Onların istediği Muhammed. Ellerine geçerse onu kurtaramayız.
2: Sıraya koyduk zaten baba, sen merak etme. Yalnız Ebu Cehil ve adamları mahalle girişlerinde nöbet tutuyor. Yiyecek alışımıza mani oluyorlar. Bir süre sonra erzak tükenecek. Ne yapacağız o zaman?
7: Allah kerimdir Ali. Kullarını rızıksız bırakmaz.
6: Müşrikler Ebu Talip mahallesinin tüm yollarını kestiler. Bu yolların başında gece gündüz nöbet tutarak mahalleye gıda maddelerinin girmesine engel oluyorlardı. Ellerinde avuçlarında ne varsa tükenen Müslümanlar bir süre sonra korkunç bir açlıkla yüz yüze gelerek şiddetli sıkıntılar çekmeye başladılar. Açlıktan ağlayan çocukların, feryat eden kadınların sesleri Mekke sokaklarında yankılanıyordu.
8: Yavrum, ağlama ne olur.
9: Bugün üçüncü gün. Çocuğun boğazından bir lokma geçmedi. Nasıl ağlamasın? Biz zor duruyoruz ayakta.
8: Dün yerde bir deri parçası buldum. Onu kaynattım, suyunu içiriyorum çocuklara.
9: Allah'ım merhamet et. Allah'ım bizlere acı.
8: Kim gelmiş?
9: Zeyd, bize yiyecek getirmiş.
8: Şükürler olsun. Şükürler olsun. Ver bakayım. Mis gibi kokuyor. Çocuklar, gelin. Yemek yiyeceksiniz. Kimsenin alışverişine müsaade edilmiyor. Zeyd bunu nereden bulmuş acaba?
9: Resulullah'ın eşi Hatice tüm servetini harcadı bu uğurda. Tanıdıkları geceleri gizlice erzak getiriyor. Ama nereye kadar?
8: Bu nasıl bir zalimliktir? Yalnızca haram aylarda çarşı pazarı inmemize müsaade ediyorlar. Çarşıdaysa ürünleri fahiş fiyata satıyorlar. Zaten tüm ticari hayatımıza ambargo koydular.
9: Allah yardımcımız olsun.
8: Resulullah sağ ya, yanımızda ya. Hepsi geçecek inşallah.
9: İnşallah.
6: Haram aylar olarak bilinen 4 ay, Araplar arasında savaşların durduğu ve kan dökülmediği zamanlardı. Bu zamanlarda yasak olan işlerin yapılmasının Tanrı'nın gazabına neden olacağına inanılırdı. Müslümanların alışveriş yapmasına sadece bu aylarda izin veriliyordu. Ancak ne zaman bir pazarlık yapmaya kalkışsalar ya Ebu Leheb ya da Ebu Cehil yanlarında beliriveriyordu.
3: Ey tüccarlar! Muhammed'in arkadaşları için fiyatları alabildiğine yükseltin. Sizden hiçbir şey alamasınlar. Zarara girmeyeceğinize ben kefilim. Mallarınızı çok daha yüksek fiyatlarla ben satın alacağım.
6: Kat kat artırılan fiyatlar alışverişi imkansız hale getiriyor. Müslümanlar açlıktan ağlayan çocuklarının yanına elleri boş bir halde dönüyorlardı. İnsanlık tarihinde benzeri görülmemiş bir zulüm yaşanıyordu. Vicdan sahibi insanlar bu durumdan son derece rahatsızdı. Akrabalarına yardım etmenin yollarını arıyorlardı. Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam bunlardan biriydi. O bir gece yarısı bir devenin üzerine buğday yükleyerek mahallenin yoluna getirmiş, sonra devenin arkasına vurarak mahalleye göndermiş, ertesi gece devesine un yüklemiş yine mahalleye salmıştı. Fakat bu durum Ebu Cehil'in gözünden kaçmadı.
10: Hadi selametle bunu sahiplerine ulaştır.
0: Hakim bin Hiza, hiç akıllanmayacak mısın sen? Bu nedir? Nasıl olur da kurallarımızı çiğnersin?
11: Kimin kuralları? Buna nasıl göz yumabilirsiniz? İnsanları açlıktan öldüreceksiniz.
0: Seni de onların arasına çıkmak lazım. Birlikte geberir gidersiniz.
12: Ne oluyor burada?
0: Şu adam kalkmış Haşimoğullarına yiyecek taşıyor.
12: Adam teyzesine yiyecek getirmiş. Sana ne oluyor?
0: Zaten ne olduysa onun teyzesinin kocası yüzünden oldu. Ortalığı karıştıran o.
12: Aç adamın yolunu da geçsin.
0: Ebul Bahteri, bu senin işin değil, karışma.
12: Senin dilin ne kadar uzamış. Birinin sana haddini bildirmesi lazım.
0: İsyancılara destek çıkan iki akılsız bana haddimi bildireceksin.
12: Ben bildireceğim. Gösteririm ben sana şimdi.

0: Hişam bin Amr da Müslümanlara gizli gizli yardım gönderenler arasındaydı. Kureyşliler onu birkaç kez yakalamış ve tehdit etmişlerdi. Bir daha Müslümanlara yardım etmeyeceğine dair söz vererek kendini kurtaran Hişam, başka bir gece yine yardım gönderirken yakalanınca Kureyş'in tepkisi çok sert olmuştu.
1: Seni kaç defa uyardık ha? Krallarımızı iyice saymak ne demek? İbret alem olsun.
2: Ne oluyor orada?
3: Hişam'ı cezalandırıyorlar. 3 defa yardım gönderirken yakaladık onu. Son defasında bir daha yapmayacağına yemin etti. Bugün yine aynını yaptı.
2: Adamı öldürecekler.
3: Olsun. Belki diğerlerinin de aklı başına gelir.
2: Bırakın adamın yakasını. Akrabalarına yardım etmiş. Bunun için adam öldürülür mü?
4: Gidelim hadi.
0: Boykot 3 yıl devam etti. Çocuklar ve yaşlılar açlıktan ölmeye başlamıştı. İnsaf sahibi bazı müşrikler buna bir son gerektiğini düşünseler de Ebu Cehil ve diğer Kureyş liderlerine muhalefet etmekten, onları karşılarına almaktan korkuyorlardı. Bu zulmü ortadan kaldırmaya cesaret eden ilk kişi Hişam bin Amr oldu. Bir akşam Züheyr bin Ebi Ümeyye'nin yanına gitti. Züheyr, Peygamber Efendimizin halası Atike'nin oğluydu. Ona şöyle dedi.
5: Ey Züheyr, sen burada ailenle birlikte dilediğin gibi yiyip içiyor, rahat bir hayat sürüyorsun. Dayılarının maruz kaldığı yokluktan, aç susuz perişan bir halde kıvranmasından ve açlıktan ölmelerinden hiç mi rahatsız olmuyor, vicdan azabı çekmiyorsun?
6: Ben tek başıma ne yapabilirim? Yanımda beni destekleyen bir kişi daha olsaydı elbette akrabalarıma zulmeden o belgeyi yırtıp atmak için uğraşırdım.
5: Ben sana destek olurum.
6: Ellerinden zor kurtuldum. Neredeyse öldürüyorlardı seni. Emin misin?
5: Bu zulme birilerinin dur demesi gerekiyor. Mutim bin Adi, Ebul Bahteri bin Hişam ve Zema bin Esvet'le görüştüm. Bu zulüm belgesinin yırtılması ve ambargonun kaldırılması için birlikte hareket etmeliyiz.
6: O zaman bu akşam toplanıp görüşelim.
0: O gece toplanan 5 cesur adam, ertesi sabah harekete geçmeye ve ne olursa olsun bu zulmü sona erdirmeye yemin ettiler. Aynı gece Peygamberimiz, amcası Ebu Talib'e, Allah'ın Kureyş'in boykot kararını yazdığı kağıda bir ağaç kurdunu musallat ettiğini ve kurdun, ey Allah'ım senin adınla ibaresi hariç tüm metni yediğini haber verdi.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

kalbi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeyeydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili bir katle hasbihal ettim.

cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Mucuğuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar-ı pakinden, bu hasta ruhumu artık kayırma hakimden. Nedir o meşale, nuru mu? Ya Resulallah!

hasret bağlarında açılan Hicaz gülü. Bu simsiyah gönlümün biricik beyaz gülü. Diken sahralarından geçip geldim efendim. Kırık kanatlarımla uçup geldim efendim. Avucundan suya muhtaç çatlamış dudaklarım. Şükür vardı semtine günahkar ayaklarım. Yüzüm Babüsselam'ın pür huzur eşiğine.

kalbim ak mermerlerin sımsıcak döşeğinde. Bak ruhumun saçları ağarmış ey sevgili. Bir geceye kaç asır sığarmış ey sevgili. Alevden kuyularda sen diyerek inledim. Yalnız bana gel diyen nur sedanı dinledim. Ben susayım, halimi her zerrem arz eylesin. Bu nasıl sevdaymış, gözyaşlarım söylesin. Yesrib semalarında çırpınan bir kuş olsam, yeşil kubbe altında ağlıyorken taş olsam, kalkmasam hiç secdeden ömür boyu böylece, ravzanda cennetlere dalıversem her gece, kör olsa bu gözlerim senden gayrı cihana, uçsam ten kafesinden uzanıp asumana. Fecir vakti ezanla dirildim mahşer gibi. Sanki kabrimden çıkıp ismimi söyler gibi. Titreyen sinelerle kıyam ettim kaç defa. Unutulur efendim huzurunda her cefa. En çaresiz dertlere şifadır kutlu belde. Yalnız hasret sancısı baki kalır gönülde. Sırılsıklam tevbeler avuçlarda nedamet. En mahrem dualarım meleklere emanet. Sığınmış asi kulun merhamet divanına. Bir mücrimin dilinden icabet makamına. Cennetlerden sahneler ayandır her tarafta. İnsanlar ve melekler beş vakit aynı safta. Damla damla ruhlara manalar ilham olur. Durunca teheccüde peygamber imam olur. Konar seccadelere ukba güvercinleri. Alkışlar bu vuslatı fezanın sakinleri. Madde birden savrulur, dünya derin uykuda. Ezelden sevdalılar sema döner avluda. Boyun büker diz dize kabul kastıyla canlar. Akdini tekrar eder sükut yüklü lisanlar. Her dilde ayrı ukde, her kulun bir derdi var. Kulak ver kainatın ismi celal virdi var. Ağlayan bir Yemenli, secdede bir Mısırlı, Nijerli bir ihtiyar, avuçları nasırlı. İnsanın aslı Adem, Adem'in aslı toprak. Bu rahmet sofrasından beni ayırma ey hak. Hangi yola koyulsam yolculuğum sanadır. Ebediyet hicretim beka dergahınadır. Bekanın ötesinde ben seni yaşıyorum. Ravzada kaldı ruhum, bir ceset taşıyorum. Tut elimden efendim, beraber gidelim can. Seyretsem cemalini sağıma döndüğüm an. Kovsan da gitmem artık, öyle meftun olmuşum. Başka bir yar istemem, yari baki bulmuşum. Boynumdan bir lahzacık çözülmesin zincirim. Ayak ucunda olsun ey sevgili makberim.
şefaat mevsiminde tanır mısın bendeni? Aciz bülbülün, gülüm kokundan tanır seni. Sen değil, kendimi şimdi terk ediyorum. Cismim senden giderken ben sana gidiyorum.

Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

mücrim günahkârım şeha. Ya Rabbena vağfir lena. İhsanı kıl eyle ata. Ya Rabbena vağfir lena. Sensin bizim ilahımız, İki cihan penahımız, arttı cürmü günahımız.

Ayıpların settarısın, mücrimlerin gaffarısın, alemlerin hünkârısın. Ya Rabbena, mağfir lena. Arzu sema, insü melek, tuyuru buş suda semek. Senden dilerler hep dilek. Ya Rabbena, mağfir lena. Bakma şahım noksanıma, cürmü büyük isyanıma. Verme halel.

derdime derman yine sensin. Biçare olan canıma canan yine sensin. Cangahıma urdun okunu kalmadı tabım. Merhem urucu yâreme Lokman yine sensin. Derd ile yanan sineme erişti firakın. Bu yanmasına ateşi suzan yine sensin. Akar gözümün yaşı, revan oldu kesilmez. Her katreleri dür ile mercan yine sensin. Çak etse eğer sinemi ol merdümi çeşmin, dil ülkesine Câlis-u Sultan yine sensin. Hasretle ciğer yaralanıp oldu zahmnak, bir çare dile çareyi ihsan yine sensin. Kulluğa kabul eyle hulusi fakiri, İsyan ile cürmüne gufran yine sensin. İsyan ile cürmüne gufran yine sensin. Yine sensin.

Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya. Din ve hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Modern Çağın İnanç Sorunları.
1: Diyanet Radyo'dan, Din ve Hayat programından hepinize sevgiler, saygılar, merhabalar. Ben Uğur Subaşı. Bugün programımızın içerisinde kıymetli dostlar, yeni ateistler, yeni ateizm diyeceğiz. Bugün esasen bir İngiliz ve Amerikan patenti taşıyan yeni bir olguyla karşı karşıyayız. Bu yeni ateizm. Ateisten nefret eden ateist namıyla meşhur Amerikalı felsefeci John Gray'e göre yeni ateizm, entelektüel hamlığıyla önceki sapkın akımlardan ayrılan yeni tür bir Hristiyan sapkınlığı. Bu ateizmin öncüleri arasında Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett, Christopher Hitchens, Lawrence Krauss, Peter Boghossian, Jerry Coyne, Robert Park ve Larry Morin gibi isimleri sayabiliriz. Yeni ateizmin öncü şahsiyetlerinin fikirleri birkaç noktada yoğunlaşıyor. Dini ve dini inançları eleştirirken sıklıkla müracaat ettikleri alan tabii bilimlerdir. Onlar için deneysel bilimler, dünya ve evrenin gerçek bilgisine ulaşmada yegane kaynaktır. Allah'ın varlığını kanıtlamak imkansızdır. Dolayısıyla tabiat üstü bir varlık ya da ilahi bir gerçeklik söz konusu olamaz. Her türlü dini inanç ve uygulama irrasyonel olup, aklın kabul edebileceği şeyler değildir. Ahlakın kaynağı dini değildir. Evrensel ve nesnel seküler bir ahlaki standart vardır. Bilim zeki, rasyonel, iyi, güzel, ilericidir. Din ise saçma, irrasyonel, kötü ve gericidir. Dinin insan hayatına anlam kattığı, onu zenginleştirdiği iddiası tam bir safsatadan ibarettir. Bütün bu hususları üç ana kategoride özetlemek mümkün. İlah, melek, cennet, cehennem gibi bütün tabiat üstü unsurları inkar, bilime iman derecesinde güven, dinin sert ve amansız biçimde eleştirilmesi. Yeni ateistler dine karşı katı, tavizsiz bir muhalefet sergilerler. Gerçek savaş rasyonalizmle hurafeler arasındadır derler ve devam ederler. Bilim bir rasyonalizm biçimidir. Halbuki din hurafelerin en yaygın şeklidir. Meşhur amansız ateist Dawkins'in tutumu daha serttir kıymetli dostlar. Şöyle der: ben belli bir ilaha ya da ilahlar grubuna saldırmıyorum. Bilakis ilaha ve bütün ilahlara, tabiat üstü olan herhangi bir şeye veya her şeye saldırıyorum. Bu ilahlar nerede olurlarsa olsunlar, ister geçmişte isterse şimdi icat edilmiş olsunlar fark etmez. Hali hazırda internette aktif biçimde boy gösteren yerli veya yabancı ateizmin, yeni ateistlerden, onların eserlerinden ve internet yayınlarından ciddi biçimde etkilendiğini söylemekte yarar var. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre Amerikan ateistlerinin %80'i yeni ateist hareketinin özelliklerini sergiliyor ve bu rakamın neredeyse tamamına yakını onların fikirlerinden besleniyor. Bizim yerli internet ateizminin fikri temellerinin bu güç kaynağından beslendiğini söylemek kesinlikle yanlış değil. Zira savunulan fikirlerin önemli bir kısmı onlardan birebir alıntı. Kıymetli dostlar, bu çağdaş, öncü ateistlerin fikirlerinden beslenen dünya çapında on binlerce, yüz binlerce yerli ve yabancı nihilist genç var. Bunların önemli bir kısmı internette sosyal medya ağları üzerinden kurulan blog, chat odası gibi sitelerde.